Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor, işim bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran

bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Biyonevra. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Biyonevra. Biyonevra.

Beyler. Vion FM'de. Vion FM. Hangimiz düşmedik kara? En iyiler. En iyiler. Vion FM'de. Vion FM. Ali Süzen yayında. Vion FM.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar. Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İki saat boyunca canlı canlı yine Viyana FM'de sizlerle birlikte olacağım.

Biraz önce dinlediğimiz Klarnet isimli çalışma yayıncımız Tuna Can Tuna her çarşamba günü 17-18 arası sizlerle birlikte oluyor. Yapay zeka falan değil, tamamen kendi sesi, kendi eseri. Babası da biliyorsunuz 1500'ün üzerinde şarkının söz yazarı Aşkın Tuna. Bugün bu güzel eserle başlamak istedik yayınımıza.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesi ve 1 toptancısıyla hizmetinizde. Adsetzentrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Animo Eczanesi Wallensteinstrasse 61 20. Viyana'da. Viyana FM'den geldiğinizi söylerseniz %10 indirim var. Reçete harici satılan bütün ilaçlarda. Bovul Kebap Pandorf'ta ve Floristov'ta 2 şubesiyle hizmet vermekte. Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme çözüm ortağınız. Floria Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Floria süslüyor. Star Risen uzakları yakınlaştırıyor, sizi sevdiklerinize kavuşturuyor. Graz'da ve Salzburg'da Gürbey Restoran 10. Viyana'da Quellenstrasse 100 numarada hizmet veriyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları. Çok teşekkür ediyoruz.

Bizleri ilk kez dinleyenler için hemen hatırlatalım. Artı 43 660 130 19 79 VNFM WhatsApp numarası. Artı 43 660 130 19 79. Bana da bir günaydın yok mu diyen herkesi WhatsApp'a bekliyoruz. Hadi bakalım, pamuk eller WhatsApp'a.

Nihal Hanım günaydınlar, mutlu sabahlar, güzel bir günün olsun. Yağmurlu bir pango sabahından herkese günaydınlar demiş Suat. Eyvallah Suat. Yağmurlar başladı Salzburg'da. 2, 4, 5 tane mesajımızı ayırdık. Tamer günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Ta Almanya'dan dinliyor Tamer. Hacım günaydınlar. Guten Morgen. Güzel bir günün olsun. Uğur. Günaydın Ali Bey. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyorum. Davut geldi. Hoş geldik. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hadi dağılalım, Murat Erdat da günaydınlar abi. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler herkese. İyi yayınlar diliyor bana da. Eyvallah Murat abi, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Murat abi hayırdır, artık derece falan yapamıyorsun sen. Aynur Demircan günaydınlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Dündar günaydın kardeşim. Kolaylıklar diliyorum, güzel bir günün olsun. Yasin'e de selamlar olsun. Bugün geç kaldınız herhalde Dündar. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar. Eyvallah bayram. Güzel bir günün olsun, yolun açık olsun kardeşim. Tülay Hanım günaydınlar. 21. Viyana, musmutlu sabahlar. Hoş geldin, hayırlı yayınlar dilerim diyor. Sağ olasın. Perihan Hanım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Günaydın, keyifli bir yayın dilerim. Elit Tülay geldi, hoş geldi. Güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun. Hasan abi günaydınlar, Linz. Musmutlu sabahlar, keyifli yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Güneşli bir İstanbul gününden herkese kocaman günaydınlar. Ayten Hanım, İstanbul Yeni Bosna günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. İstanbul güneşli, Salzburg yağışlı, Viyana kapalı, her an yağabilir, yağdı yağacak. Abdullah günaydınlar, Almanya'dan, Regensburg'dan bizleri dinliyor. Oğulları Alperen ve Oğulcan hep birlikte kahvaltı yapıyorlar. Afiyet şeker bal olsun. Almanya'ya sevgiler selamlar. Çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Alperen, Oğulcan ve Abdullah Bey. Aziz abi günaydınlar. Guten Morgen Aziz Aygün. Ahmet Yakup Duman günaydınlar kardeşim, güzel bir günün olsun, kolaylıklar diliyorum. Şerife müdüremiz geldi, hoş geldi. Patron günaydın, Viyana Femciler günaydın, herkese güzel bir gün dilerim. Sağ olasın, hoş geldin. Senin de güzel bir günün olsun inşallah. Dün yok yazdıklarımdan, dün yoktu Kemal. Günaydın abim, iyi yayınlar, herkese hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir gün diliyorum. Akşam görüşürüz. Eyvallah Kemal. Aynen, akşama görüşürüz inşallah. Kolay gelsin kardeşim. İlk kez bize yazan bir dinleyicimiz. Hayırlı sabahlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Turgut. Yanlış görmüyorum değil mi Turgut? Turgut nereden dinliyorsun bizleri? Nesrin Hanım günaydınlar. Musmutlu günler dilerim. Sağ olasın. Hoş geldin. Günün güzel olsun inşallah. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar. Çok mutlu günümüz olsun inşallah diyor. Hep beraber inşallah. Aytekin geldi, hoş geldi. Aytekin günaydınlar kardeşim, ne var ne yok, nasılsın?
Graz Akta Süpermarket. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Orada sesimizin ulaştığı herkese de sevgiler, selamlar olsun. Hayırlı sabahlar, bereketli günler diliyor Aytekin. Eyvallah kardeşim. Gude Morgen patron, çok güzel bir gün olsun. Olsun bakalım hepimiz için, çok güzel bir gün olsun inşallah. Leyla Hanım günaydınlar. Herkese güzel bir gün diliyorum. Size de iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Leyla Hanım, devamsızlığınız çok fazla son zamanlarda. Haberin olsun. Fatma abla geldi. Abla günaydınlar. Güzel bir günün olsun Fatma abla. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Haydar geldi, hoş geldi. Şeytan hariç size ve dinleyen herkese güzel bir gün olsun diyor Haydar. Eyvallah kardeşim. Şeytan azapta. Dün yok yazdığın Kemal bizim artist Kemal mi diyor. Aynen, Kemal Ünal. Adım da lahmacuncu kaldı diyor. Sorma Fatma abla ya. Lahmacuncu Fatma abla. Yiğit namıyla anılır abla.

Ventilatörü kapattım, klimaya geçiş yaptım. Çok fena çarpıyordu ya ventilatör. Bir de mikrofona ses gidiyor. Uğultu geliyor. Çözdük, artık öyle bir sıkıntımız kalmadı. Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese musmutlu bir gün diliyorum. İşlerimiz hep rast gitsin inşallah. Amin. Demet geldi, hoş geldi. Herkesin işi gücü rast gelsin. Güzel bir gün olsun. Güzel haberler alacağımız. Böyle kop kolay, çabucak bitecek bir gün olsun inşallah. Yıkma boşuna. Turgut bizleri Maria Lanzersdorf'tan dinliyor. Turgut, vaktin olduğunu her gün bekliyoruz inşallah. Bak ya diyor, tam bir artist değil mi? Aynen, artist ya. Ben de gördüm bu fotoğrafı Aydar. Emine abla geldi, hoş geldi. Ali abi günaydın, iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyor. Sağ olasın abla, hoş geldin. Bu kadar... Çakal diyor, var diyor, tilki var diyor, sansar var diyor, sırtlan var diyor, şeytan var diyor. Benim gibi bir melek nasıl derece yapacak Ali diyor, söylesene diyor ya. Vay be, Yardır Murat'ı görüyor musun? Önceden yol verirdi, birinci olsunlar diye rıza gösterirdi. Artık o da kabullenmiş. Vay be Murat abi, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin demek ki, bak. Bak hele ya. Merve Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Vay Kemal'e bak sen. Dün sabah kendisine izin vermiş. Abi söylemesi ayıptır. Uyumuşum ya diyor. Vah vah. Cansu günaydınlar, hoş geldin, güzel bir günün olsun, ben de buradayım diyor. Derdini Cansu her gün burada maşallah. Ali abi ne haber, nasıl gidiyor? Günaydınlar herkese, eyvallah. Murat Lale geldi, hoş geldi. Vallahi çok şükür ya, hafta sonu yorgunluğunu bir türlü atamadık, hala geçmedi. Stüdyoda böyle küçük bir koltuk var. Dün herhalde vakit buldukça kestirdim orada. Bu kadar haksızlık olur mu diye bir seni düşündüm. Hayırlı musmutlu günler diliyor. Hasret geldi, hoş geldi. Olur mu diye bir seni düşündüm. Herkesin günü güzel olsun arkadaşlar. Haydar abi, o senin artistliğin diyor. Teşekkür ediyor. Vay vay vay. Bakalım bugün top 5 listemizde kimler var? En hızlı mesajları kimler göndermiş? İlk kez dinleyenler için hatırlatalım. Saatler sabah 07.00'ı gösterdiğinde ilk kimin mesajı düşerse günün birincisi oluyor. Yarım elma, gönül alma, istediği bir şarkıyı dinletiyoruz. Normal şartlarda benim yayınımda şarkı dinlemek hak getire, öyle bir şey yok. Böyle arada işte dinletiyoruz birer ikişer mısra, bazen bir dörtlük dinletiyoruz falan.

Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Mehmet var. 22. bir yandan Mehmet. Günaydınlar, hayırlı işler, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin abi diyor. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Mehmet. 4 numarada Emrah kardeşim var. Emrah Karateke. Kıymetli abim, iyi yayınlar, günaydınlar. Eyvallah Emrah, günün güzel olsun. İşlerin hep kolay olsun. 3 numarada Kemal müdürümüz var. Oba Österreich müdürümüz Kemal, hayırlı günler, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Kemal, sağ olasın. Hoş geldin kardeşim. 2 numarada Aziz Başkan var. Morgen abi, yayınlar. Eyvallah kardeşim. Guten Morgen. Aziz Başkan, güzel bir günün olsun. Aziz Başkan, 4 gün boyunca hep kulağını çınlattık var ya. Dedik bir tezgahta şuraya Aziz Başkan açsaydık ne güzel olurdu.

Top 5 listemizin bir numarasında bugün Şeyma Hanım var. Günaydın herkese. Sağlıklı, musmutlu bir gün diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Şeyma Hanım. Hadi bakalım, uzun bir aradan sonra zirvede yine kadınlar var. Demet'in mesajını bekliyoruz. Zirvede kadınları görmek çok güzel diyecek, ben biliyorum.

0: Ama bilmiyor ki dümende ben olmasam çok zor o işler be. Özkan günaydınlar kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Kar Vizyon 23. Viyana'da, Kolbe Gasse 51 arkadaşlar. Yaz geldi artık. İzin arabaları. Bak, araba lazımsa Kar Vizyon'a gidiyorsunuz, Özkan'a selamımı söylüyorsunuz. Medine geldi. Günaydınlar. Herkese musmutlu günler diliyorum diyor. Hoş geldin Medine. Hayırdır bu sıralar çok mu paket var? Çok mu posta var? Çok çalışıyor Medine ya. Az mektup gönderin, az paket gönderin. Şimşek VIP her zamanki gibi tam saatinde yerini aldı. Süleyman günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Elis ve Elias Guten Morgen, günaydınlar gençler. Allah zihin açıklığı versin. Hayırlı, mutlu, huzurlu sabahlar diliyorum cümleten diyor. Eyvallah Süleyman. Süleyman Şimşek. Aleyküm selam Nihat. Hayırlı sabahlar abi. Süp süper bir günümüz olsun hepimizin. Olsun kardeşim. Süp süper, müs mükemmel. Hap hayırlı, kop kolay. Rap rahat. Valla bunlar herhalde tek bizim radyoda var. Başka hiçbir yerde yok böyle kelimeler. Sayemizde mus mutlu çok meşhur oldu. Güp güzel de çok meşhur oldu. Her yerde görür olduk. Nihat'ım kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. Best Bike Praga Strasse 26. Yanlış söylemeyelim. 21. Viyana'da. Yaz geldi. Bisiklet de lazım. Hep araba olmaz. Malum bisiklet yolları çoğaldı. Rahat rahat sürebilirsiniz. Muzaffer abi günaydınlar. Muzaffer abi erkencisin bugün. Normalde hep 8'de falan yazardın sen. Moralim yok pek ama diyor çok şükür yaşıyoruz. Hayırdır ya, niye moralin yok Medine? İyi düşün, iyi olsun, güzel düşün, hep güzel olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Gonca Hanım geldi, hoş geldi. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Elis bu hafta yokmuş. He. Dün bir haftalığını uğurladık diyor. Bana baba oğul takılıyoruz. Hadi bakalım. Süleyman çocuklarla hafta sonu diyor. Bak kızım diyor, bu abidi diyor. Her sabah sana sesleniyor ya diyor. Maşallah.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: A23 Süt Ostangent'e bildiğiniz gibi bu sabah da yoğun arkadaşlar. 22. Viyana bölgesi özellikle Richtung Favoriten yoğunluk Gewerbepark Stadtlau'dan başlıyor. Ta ki Erzberge Linde'ye kadar devam ediyor. A4 havaalanı yolu açık ama Viyana istikametine doğru ara ara trafik var, yoğunluk var. A22 trafik yoğunluğu Kaiser-Mühlen tünelinin öncesinde başlıyor. Yoğun ama akıcı gözüküyor, bilginiz olsun. A22 Nordbrücke civarı çok yoğun. Hem A22'de yoğunluğa sebep oluyor hem de köprünün üzeri çok yoğun, öyle gözüküyor. A2 Vözendorf köprülü kavşak çok yoğun. Knoten-Vözendorf. Yine A2 Treiskirchen bölgesi çok yoğun arkadaşlar, bilginiz olsun. Viyana istikametine doğru bu yoğunluklar. Nussdorf'e Gürtel söylemeye gerek yok, yoğun. A23 Landstrasse otoban çıkışı çok yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Metzlensdorf'e Platz yoğun. Westbahnhof'ta yoğunluk var. Şehir içinde Prateş'ten yoğun, Reisbrücke'nin belli bölümleri yoğun. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı, Altmannsdorf Strasse, Breitenfurt Strasse, artık söylemeye gerek yok. Buralar standart oldu. Yoğun. Ahao şehir merkezinde yoğunluk var. Maria Lanzendorf rahat gözüküyor. Himberg'de yoğunluk göze çarpıyor. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. An itibariyle en yoğun gözüken yer A23 Süd Ostangent'e, favoriten istikametine doğru 22. Viyana bölgesi çok ama çok yoğun. Her sabah olduğu gibi A2'de yoğunluklar var Viyana istikametine doğru ve A22 Nordbrücke ve A23 bağlantısı yoğun gözüküyor. Bir de A4 havaalanı Viyana istikametine doğru yoğun ama akıcı görünüyor. An itibariyle bilginiz olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.

Şerife müdüremiz Şeyma Hanım'ı tebrik ediyor. Suat da Şeyma Hanım'ı tebrik ediyor. Bayanları zirvede görmek güzel. Her işte olduğu gibi burada da lider diyorlar. Suat mı yazmış bu mesajı? Dur bir daha bakayım. Vay be. Suat'ı da iyice kaybettik. Zaten kaybetmiştik de iyice kaybettik. Hiç umut yok Suat'ta.

Medine diyor ki ben diyor Springer'in olduğum için şu anki olduğum yeri istemeyerek çalışıyorum diyor. Yani Medine nerede eksik var, Medine'ye oraya git diyorlarmış. Tabii haliyle o da istemiyor yani. Bak ya. Bir nevi ondan diyor. Yani başka bir sıkıntı yok gibi bir şey. Yok gibi. Yani yok diyemiyoruz, yok gibi diyoruz. Allah başka dert vermesin Medine ya. Aren, Azat, günaydınlar gençler. Guten Morgen, güzel bir gününüz olsun, iyi dersleriniz olsun. Muzaffer abi her sabahki gibi çocuklarla yolda, okul yolunda. Abi VIP servis ya, Porsche ile ba ba ba ba ba ba ba, Porsche ile ba ba ba. Sen şimdi feminist dersin de, neyse ben yine de yazacağım. Şeyma'yı en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınlar zirveye çok yakışıyor. Zirveler hep biz kadınların zaten abi diyor. Bak ya. Bak ya, bak ya. Ben demiştim Demet yazar şimdi diye. Hayırlı sabahlar herkese, güzel bir gün diliyorum. Hüseyin abi geldi, hoş geldi. Nasılsın Hüseyin abi? Onur, Guten Morgen, neredesin Onur ya? Hep geç kalıyorsun ya, Onur ünlü. Bir selam da bizden söyler misin Ali abi diyor. Süleyman Bey ve Aslan Fenerbahçelioğlu Elyaz'a diyor. Allah Allah. Elyaz Fenerbahçeli mi ya? Yok öyle bir şey ya. Haydar, gaz verme Haydar. Şaka şaka diyor. Aslanın evladına aslan olur. Yani biz ona ne diyoruz? Armut dibine düşer diyoruz. Süleyman'ın oğlu Galatasaraylı olacak tabii, adam yönetici ya bugüne bugün. Bu arada arkadaşlar, Galatasaray Avusturya Derneği'nin bu ayın 13'ünde yani bu hafta sonu 22. Viyana'da şampiyonluk kutlaması var. Detaylı bilgileri sosyal medya sayfalarımızda ya da Galatasaray Avusturya'nın sosyal medya sayfalarında takip edebiliyorsunuz. Elyaz'a diyor selam olsun diyor. Aleyküm selam Haydar'ım. Murat Baran, günaydınlar abi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Suat hiç oldu gitti diyor. Vallahi sorma hacım ya. Vallahi düşmanı dışarıda aramayacaksın, içeride arayacaksın. Suat gibiler yüzünden hep bu duruma düşüyoruz. Suat. Suat ne yiyip içiyor söylesin de biz de yemeyelim içmeyelim. Çok fena değişikliğe gidiyor bu iş diyor. Emrah. Suat yediklerini içtiklerini yaz da. İnşallah pindirix içmiyorsundur ha. Suat ya. Abi sakata gelmeyelim sonra.

Başka bir iş diyor bulsam bir dakika durmam burada, düşünmem bile diyor. Ama diyor maaşım iyi olması lazım. Ya işte Medine ne yapacaksın? Hayat şartları. Valla kimse işinden memnun değil. Yani çalışan da olsanız, işveren de olsanız kimse işinden memnun değil. Herkesin bir sıkıntısı var. Dışarıdan bazen farklı görünebiliyor. Bak ya adamın diyor işi mis kebap. Oh oturuyor akşama kadar. Diyoruz ama ve lakin arka planını öğrenince yok artık. Olamaz da dediklerimiz oluyor yani. Bu arada paraya kıydım, klima aldım. Ventilatörle nereye kadar ya? Klima mis vallahi, hemen soğuttu, buz gibi oldu ona. Bir gece, iki gece. Günaydın Ali abi, Onur çalışmıyor, perşembe başlayacak, ondan geç geliyor yayına diyor. Şu an beni işe bırakıyor. Kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Vay Nurdan, hadi günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyisin. Onur aferin, bravo, bak gözüme girdin. Nurdan'ı işe bırakıyor. Böyle centilmen olması lazım erkeklerin. Eşlerine yardımcı olmalar lazım. Ama Suat gibi olmayın yani. O abartı. Nirvana gibi bir şey. Ben yıllarım aziye sen, yarına doğru say. Haydar amca neden hakaret ediyorsun diye sordu birden. Allah Allah, Haydar amcası yapma böyle şeyler ya. Onun da aslan Haydar amcasına selam var diyor. Aslan mı Haydar amcası? Yok ya, kediye benziyor daha çok. Merhaba Ali abi, malum yaz geldi, bizim işler yoğunlaştı. Ahan da şimdi gelebildim diyor. Anca gelebildim diyor. Şeytan yayında arkadaşlar. Ayağınızı denk alın. Raşit hoş geldin. Güzel bir günün olsun Raşit. Sağlık olsun be Raşit. Yeter ki iş güç olsun. Unutmam asla. Çok içtim, önümü göremiyorum. Ya işte abi diyor, annem anlamıyor beni diyor. İşin iyi. Kimse oraya işe giremiyor. Ne yapacaksın, çıkıp çıkacaksın? Değil mi? Anneler hep öyle. Çalış işte. Neyini beğenmiyorsun? Gül gibi iş, devlet işi. Herkes giremiyor oraya. Bilmez ki Medine neler çekiyor orada. Ah ah. Bak Haydar diyor ki, Onur diyor, yengeyi işe bıraktıktan sonra evde çamaşır, bulaşık, temizlik işlerin yoksa diyor Şahin Bekara'ya gel diyor, sana çorba ısmarlayayım diyor. Ama o işler varsa eve gidecek tabii, yapacak bir şey yok yani. Kaytarmasın dışarıda fazla.

Onur da geliyormuş Haydar, bak hatta araban yoksa alabilirim diyor. Vay. Maşallah gençler ya, hepsi centilmen. Bizim radyomuzda centilmen olmayan yok. Suat'ınki biraz fazla centilmenlik sadece. Haydar sen ağla derdine şimdi ağla.

günün konusu birkaç tane vardı seçtim sizler için. Bakalım. Bunların içinden de bir tane seçeyim. Çok güzel günün konuları var. Ayrıntıya bak diyor. Bir bakalım Dündar, ayrıntı neymiş ya? Vay be, Dündar Yasin'e Pindrinks ısmarlamış. Oo, bak Dündar'daki, ya görüyor musun? Yumuşacık pamuk gibi kalbi var. Kıyamamış Yasin'e Pindrinks ısmarlamış ya. Emin abla, neyi sildin, neyi yazdın, sildin? Suat kardeşim mutlu olmanın yolunu bulmuş. Hanım mutluysa Suat mutlu. Hayat çekilir, yaşamak güzel politikasında diyor. Kim kimin olsun? Valla Tülay Hanım, şimdi bilemeyeceğim. Yani Suat'ın moduna girmek için ne yemek ne içmek lazım? Hiç bilemiyorum. Kim kimin olsun diye sorarsan, ben seninim, sen de benim. Suat, görüyorsun değil mi? Bak, hep var ya, düzenimizi bozuyorsun, yemin ediyorum. Kim akıllı, kim deli, anlamadım. Seviyor. Hangimizi... Aha, benim hatun da geldi. Günaydınlar Hatun, Guten Morgen, hoş geldin. Suat'ın mesajlarını okumayacağım bu dakikadan sonra. Evde sıkıntı olmasın. Emine Yalçın, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Dinlemedeyim diyor, dinlemede kal. Cömert bir insanım diyor ya. Keşke diyor senin için de böyle bir şey diyebilseydim. Bak. Görüyorsun değil mi? Haydar, görüyorsun değil mi? Abi, etkinliğe iki palet indirdik. Yarım paletini sattık, bir buçuk paletini ikram ettik ya. Kim kimin olsun diye sorar. Daha ne yapayım ben ya? Gençler, çorbanızı için gelin. Size çay demleyeyim, balkonda oturalım diyor. Oo, hayırdır Kemal, çalışmıyor musun bugün? Hayırdır siz böyle ya? Yok, Onur çalışmaz. Kemal balkonda çay demler. Haydar çorba içer. Aziz Başkan çorbacı da. Hayırdır siz? Kardeşim günaydın, güzel yayınlar diliyorum, güzel bir gün olsun diyor. Eyvallah Gürcan abi geldi, hoş geldi. Her zamanki gibi kahvesi ve kendisi yayında yerini aldı, VIP. Geunt Odah, hayırlı işlerin olsun Gürcan abi, güzel bir günün olsun. Vay be diyor, bensiz çorba, Hemi, Haydar Bey, Onur Bey, yazdım bunu diyor. Salsal gönder oradan. Kabul, kar beyaza kara desen, kabul, buluşmak sonbahara desen. 10 dakika borcun oldu bize diyor, 10 dakikadır yoksun diyor. Ya çalışıyoruz arkadaş. Ana, şarkı dinlettim, daha ne istiyorsunuz ya? Vallahi şarkı dinletiyoruz, 10 dakika borçlu çıkıyoruz, olaya bak. Bak ne diyor. Onur diyor, yengeden izin aldın mı diyor. Evde iş yapılacak varsa Onur gelmesin diyor. Sıkıntı olmasın Onur için diyor. Sormadın hiç halimi, kalsaydın yalvartma. Selam abi, günaydın, iyi günler herkese. Video atacağım sana ama... Sırtını döndü. Sen piyasada yoksun, sesin gelmiyor diyor ya.
Ya bir 5 dakika konuşmadım arkadaşlar. Bir 5 dakikacık. Azıcık azıcık. Haydar abiye laf yok. Haydar abinin sözü senet. Senin gidiyor karşılıksız çek. Ben sözümün arkasındayım. Ben herkese, gelen herkese yanıma bir tane pindirik ısmarladım. Ama bir tane. Abi şenliğe 20 bin kişi geldi. 20 binin 5 binini bizzat tanıyoruz yani. Bu nedir arkadaş ya? Külli zarar. Yasin günaydınlar kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Valla Dündar'ın cömertliği tutmuş, bir kartondan bir tanecik vermiş sana ya. Nasıl bir cömertlikse bu. Selamlar Ali Bey. Hap hayırlı yayınlar olsun. Sevgiler, saygılar Belçika'dan. Selma Hanım günaydınlar. Güzel bir günün olsun. Hoş geldin. Abi diyor yarın krangı basarım diyor. Zaten Mittwoch'ta diyor, urlabım diyor. Bir hafta evdeyim. Ah diyor. Mi istiyor? Ya Medine. Ya bu senin yazdıkların bize Raşit'ten çok tanıdık geldi nedense. Raşit de öyle. Baktı olmuyor. Kranga çıkıyor yani. Urlop gibi bir şey onun içinde. Sen niye urlopunu ziyan ediyorsun ki ya? Çık kranga de ya. Allah Allah. Bugün çok kaytarıyorsun diyor. Hep sizin için arkadaşlar, hep. Kaytarıyorsam da sizin için. Şenol geldi, hoş geldi. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim. Eyvallah Şenol, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Şenol. Hayırdır, sen niye geç kaldın?

İsrafil geldi. Günaydınlar İsrafil, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günlü olsun. Özırmak Bekaray. Bekaray'da var mı market? Leo Bestov'da. Dilim de dönmüyor ya. Ciğeri fazla kaçırmışım bu sıra arkadaşlar. Yürek yiyorum arada.

Bugün boş günüm ama diyor yine de iş, ot temizleme, çapa bitmiyor diyor ya. Vallahi bitmez o işler Turgut. Hayat devam ettikçe o işler bitmez. Sonu yok o işlerin.

Bak Haydar ne diyor? Abi diyor, gözlerimle görmesem inanmazdım. Dört gün çok çok ikram ettin. Artık diyor sen de benim gözümde pintilikten terfi ettin diyor. Ya olur mu? Markamız Pinti. Bak Pinti. Nasıl terfi edelim ya? Biz Pintiyiz. Pinti. Pinçay. Aziz Başkan helal olsun. Adam ben sıcak çay bile içmem diyor. Ben pinti içerim diyor ya. Adam kahvaltıda dahi pinti içiyor. Çay dediği nedir diyor. Teslim Hanım günaydınlar. Hayırlı yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Vallahi Bekeray da varmış. Allah söyletti bak. İsrafil. Abi ne güzel gözüküyor onlar ya. Valla taptaze, fırından yeni çıktı arkadaşlar bunlar. Dilek Hanım günaydınlar. Her kese günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey diyor. Hoş geldin. Döndün mü Avusturya'ya? En son seni Burdur Gölhisar'da bırakmıştık.

Sen ısmarlamadın diyor Süleyman abi ismi. Vakit bugün, sev hadi gönlüm. Vallahi Dündar var ya, taktı mı takıyor. Taktı mı takıyor. Yasin, Allah kolaylık versin sana. Aşksız

Ben yayını dinlerken pireler uçuşuyordu zaten. Şenol. 5.40'tan beri buralardayım diyor. Vay be. Kameranım günaydınlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Bak Onur diyor ki Haydar'ım geliyorum. Nurdan hayatım bulaşıkları yıkadım. Haydar'ım abinin yanına geçiyorum diyor. Bir çay içeceğiz, fazla bir şey değil diyor. İzninle müsaadenle diyor Onur. Vay be Onur, süper. Suat'ın yolunda ilerliyorsun Onur. Günaydın Ali abi, kolay gelsin ve sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Bediye, hoş geldin. Biz günün sorusunu soracaktık. Hangi birini soracağız ki? Gel benim daire, bir pansiyonda evim gari. Alamadım hala bir Ferrari. Sen yedin nani. Vay be abi diyor, 25 bin kişi gelmiş, 24.999'unu ısmarlamışsın. Bir tek diyor bana ısmarlamışsın, benden diyor para aldın diyor. Oğlum şeytanın parası nasip olsun tezgah ya. O yüzden raşt, Allah Allah. Şeytandan da para almadık demeyelim yani.

Günün konusu, elinizi cebinize attınız. Kadınlar için elinizi çantanıza attınız. Ne gelmesin istersiniz elinize? Hadi bakalım. İlk ne gelsin elinize? Elinizi çantanıza ya da cebinize attınız. İlk ne gelsin? Bak, ben elimi cebime atıyorum, ne gelecek bakalım. İlk cevabı bugün ben vereceğim. Elinizi cebinize ya da çantanıza attınız. İlk ne gelmesini istersiniz? Ne geldi elinize? Kürkçü dükkanında çalışmaya devam diyor Dilek Hanım. Kolay gelsin. Yakaladın tabii diyor. Vallahi şeytanı yakalamışken bırakır mıyım diyor ya. Abi, o para sahtedir diyor. Şeytana güvenen varsa. Suat gizli grup kurmuş herhalde diyor. Vallahi Suat, bilmiyorum ki. Kendi cemaatini oluşturuyor Suat.

Aziz diyor artık çorba içmiyor diyor. Çorbayı bıraktı. Pindirix içmek için diyor poğaça yiyor artık diyor. Helal olsun. Aziz Başkan söz sana, ne kadar istiyorsan ısmarlayacağım. Ne kadar istiyorsan ısmarlayacağım. Palette palette ısmarlayacağım Aziz Başkan. Hiç sıkıntı yok. Haydar hangi gündü o? Cumartesi miydi? Pazar mıydı? Bir mevzu oldu. Haydar dedi ki Ali amca elini öpeceğim dedi, para vereceğim dedi. Tamam dedim. Öptü. Bir para verdim. Rakamı söylemeyelim. Parayı aldı. Koydu cebine. Oradan aldı başkasına verdi. Oradan aldı o başkasına vermiş. Benim haberim yok. Abi iki saat sonra para döndü, dolaştı, bana geri geldi. O çok iyiydi ama. O çok iyiydi Haydar. Kaç kişiden geçtiyse o para en son bana geldi. Benden çıktı, bana geri geldi.

Bak elimi cebime atmıştım ya. Çıkartıyorum elimi cebimden. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Ana akrep geldi elime. Cebimde akrep varmış arkadaşlar. Kimlerin cebinde akrep var? Valla Dündar dedi ısmarlamadın dedi. Benim cebimde akrep çıktı. Cebinde akrep çıkan ısmarlar mı Dündar hiç? Aa, ne kadar ayıp. Seni zar zor buldum. Çantaya elimi attığımda diyor cüzdan ya da parfüm. Küçük şeyleri bulmam imkansız. Bütün çantayı boşaltmam lazım diyor. Ya Medine ne koyuyorsun o küçücük çantanın içine ya? Vallahi ne kadar makyaj malzemesi varsa atıyorsun herhalde içine. Suat elini cebine attı. Araba anahtarı geldi. Oo Suat. Ayten Hanım elini çantasına attı. Cüzdan geldi. Tamer'in eline de akrep gelmiş. Cebinde akrep varmış Tamer'in. Haydar da elini cebine atmış. Akrep gelmiş diyor. Yok ya senin cebinde akrep olmaz Haydar ya. Ben de olur da senin cepte akrep olmaz. Abi adam orada 10 palet slipi sattı. Bir dünya para kazandı minusta. Nasıl oluyor bu iş? Her kese bir şey ısmarladı. Her kese bir şey ısmarladı. Nasıl bir akrep abi? Yok akrep makrep yok sende.

Boşuna çalışıyorum valla. Benim hatun zengin. Çamaşır, bulaşık, temizlik ne varsa ben geleyim yapmayayım ama bir hizmetçi göndereyim yani.

elimi diyor çantaya attığımda para dolu cüzdan gelsin diyor. Vay be. 200'lüklerle mi? Hani para dolu cüzdan derken böyle demir para da olabilir, 5 euroluklar da olabilir kameranın. Hani miktarı iyi belirtmek lazım. Elimi çantaya attığımda böyle 200'lüklerle dolu bir cüzdan demek daha doğru. Belirtelim, dua yerine geçer bak bunlar, dikkat edelim. Elimi cebime neden attığım önemli abi diyor. Duruma göre diyor. Vallahi ben bunları okumayacağım Emrah ya. Aba. Bak bu önemli. Elimi ne için cebime attığım önemli diyor. Ona göre diyor bir şey geliyor diyor. Duruma göre para, duruma göre telefon, duruma göre silah bile olabilir diyor. Vay be. Vallahi Emrah'tan korkulur.

Biraz önce demiştik, kimse işinden memnun değil diye. Hasan abi dedi ki, ben işimden gayet memnunum diyor. Her yönüyle. Memnun olmayan orada çalışmasın. Nerede memnun oluyorsa sevdiği işi yapsın diyor ya. Sen de haklısın. Sadık diyor ki, adamına göre bence diyor. Abi diyor, elimi cebime attım. Cep delik çıktı abi diyor. Bir şey gelme ihtimali sıfır diyor Kemal. Allah Allah, bak sen şu Allah'ın işine. O cep nasıl delindi ki acaba?

Yasin, seni reklam yüzü olarak kullanabilir miyim? Abi diyor, ne öyle diyor, kibar kibar diyor, tık bık kapak sesi falan filan diyor. Öyle olmaz diyor. Vallahi uygulamalı göstermiş ya. Dur, yayından sonra hemen deneyeceğim onu Yasin. Biz kadınlar çanta taşımıyoruz ki, resmen valizle geziyoruz diyor ya. Vallahi ya, evde ne var ne yok atıyorsunuz o çantanın içine. Nasıl sığdırıyorsunuz arkadaş ya? Yara bandı var mı? Var var çantada. Ama bulunmuyor nedense. Tüm çantayı dökmesi gerekiyor. Bu aşk gazel... Tırnak makası var mı? Var var. Nerede? Çantada. Bulabilirsen. Aşk olsun bulabilirsen.

Ispartalı Ayşe elini çantasına attı, parfümü ve sakızı geldi. Bak. Bak bak bak bak, sakızsız olmaz tabi o çanta. Kaçsana bana, kaçsana deli. Gecenin karasında kaç, gel gel bu. Ben elimi cebime attığım zaman diyor, insanlık gelir. Bu böyledir diyor. Nasıl yani şimdi hacım, elini cebine attın, insanlık mı geliyor? Nasıl geliyor? Delik deşik, kaçsana bana. Yok canım diyor, Ali Abus Morlar diyor. Allah razı olsun hacım. Gecenin karasında kaç, gel gel bul beni. Engin hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Abi elime kene yapıştı cebime atınca. İyi, bizde akrep var. Engin'de kene varmış, daha vahim.

Murat abi diyor ki elimi cebime attım, demet demet para gelmesini istedim ama diyor hep hava geliyor. En son bir attım kına gecesinde, aldığım kına geldi, o da elime yağlandı diye yapışmış. Kınanın cebinde ne işi var Murat Erdat? Abi ne işi var o kınanın orada ya?

Vallahi bizim terastaki sebzeler, çiçekler, ağaçlar baya baya büyümüş yani. Ben görmeyeli. Sağ olsun hatun benim yerime ilgileniyor ya. Bunları diyor ektin sulamıyorsun diyor. Hep bana kaldı ihale diyor. Ben olmasan ne yapacaksın diye. İyi ki varsın ya. Abi tabii ki anahtar gelecek. Nasıl gezmeye gideceğiz ailemle diyor. Aa Suat. Anahtar gelecek ki gezmeye gidecek. Vay be. Tek de gezmiyor ha. Yengeyle gezecek illa. Ya Suat yenge de yayını dinleseydi de senin şu performansını bir görseydi seni kırmızı alıyla karşılardı kesin eve giderken. Kırmızı alıyı sererdi senin önüne. Eşim gelmiş, Suat'ım gelmiş. Haydar abi de akrep olmaz. Eli de gönlü de bonkördür onun diyor İsrafil. Eyvallah kardeşim aynen öyle. Haydar'ın cebinde akrep olmaz. Şeytanın cebinde ne var acaba? Merak içeyim deyin diyor Tamer. Şeytanın cebinde ne olabilir ki bilmiyorum. Bir soralım şeytan cebinde ne var? Kadınların çantasını al, çadır yap. Çünkü ne ararsan var içinde. Kadınların çantasında herhalde bir haftalık erzak çıkar mı?

Artık bazı erkekler de çanta taşıyor. Bazı erkekler, herkes değil. Ben taşımıyorum abi. Ben çünkü o çantayı unuturum gittiğim yerde. Günaydın Ali Baba, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sesindeyiz. İsmail'im hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İsmail de başka düşüm yok gibi. Şenliğe gelenlerdendi. Yaşlanmaya tek sebebim kim kimin olsun diye sorarsan ben seninim sen de benim. Şenol diyor ki parfüm demişken diyor hemen hatırlatayım diyor bak diyor. 130 euroluk parfümler 80 euro diyor. Bazıları diyor 80 eurodan 25'e düştü diyor. Benden söylemesi diyor. Oo. Dün 300'lük oldum vallahi diyor ya. Bak 130 euroluk parfümler 80'e düşmüş haberiniz olsun Müller'de. Elimi çantaya attım pas geldi. Ellem bana yol görünüyor diyor. Oo, Şerife müdürümüze yol görünüyor. Harbi ama pasaport gelmiş. Yani resmini de çekmiş göndermiş. Elini atmış çantaya pasaport gelmiş. Bildiğin pasaport. Yol nereye? Viyana'ya mı? Dilek Hanım diyor ki ben saçma buluyorum erkeklerin çanta taşımasını diyor. Değil mi? Hiç yakışmıyor erkeğe ya. Ha böyle boynuna asıyorlar ya. Ne bileyim bana da tuhaf geliyor. Of of of. Çorbaya değil de göbeğe bakıyoruz. O arkadaş kim göbekli ya? Onunla yan yana bir fotoğraf çekilmem lazım. Kendimi zayıf hissedeceğim onun yanında. Vay vay Onur

elini cebine atıyor, telefon alıyor. Telefonda da eşinin resmi var. Daha ne olsun ya? Haydar abinin cebinde ATM var diyor. Verdikçe veriyor, verdikçe veriyor diyor. Abi diyor, seninkinde de akrep değil, anakonda var diyor. Elimizi cebe sok, cebine diyor soktuk mu sarıp sarmalıyor, bırakmıyor diyor. Dündar, nasıl zengin oldum zannediyorsun? Voleyi nasıl vurdum zannediyorsun Dündar? Aleykümselam Salih abla. Hayırlı sabahlar Ali. İyi yayınlar diliyor. Salih abla Ürgüp'te. Diyor ki, Ali diyor, elimi çantaya attım, altın geldi diyor. Allah Allah Salih abla. Bak hele sen, elini çantaya atmış, altın gelmiş. Abla çeyrek mi, yarım altın mı, cumhuriyet altın mı, nedir abla o?

Ama abi diyor, yazın çanta şart gerçekten erkeğe de. Ya cep telefonu, anahtar, sigara, çakmak, cüzdan, tek pantolona sığmıyor. Hepsi diyor. Sığmıyor, evet. Yazın iyi oluyor çanta aslında. Valla yazın minimuma indiriyoruz. Cüzdanı cepte taşıyorum. Telefonu da cepte taşıyorum. Anahtarları da elimde, arabaya atıyorum. Onda da sıkıntı yok. Başka da hiçbir şey almıyorum. Sigara içmediğim için öyle bir sıkıntım yok çok şükür. Sığdırıyoruz bir şekilde ya. Ama Mehmet hak veriyorum yani. Bazen sigara migara veya bir şey sığmıyor. Kışın ceketin cebine falan atıyoruz da.

Çocuklu bir ailede hiç gördünüz mü? Çocukların bir şey lazım olduğunda babasından istediğin diyor. Evet Suat, ben gördüm. Hep anneden isterler. O yüzden anneler çantalarında her şeyi bulunduruyor diyor. Ya Suat, bu olayı bari anneye bağlamayın ya. Yani bu konuyu da anneye bağladın ya, helal olsun. Vallahi billahi. Ya Suat, benim çocuk günde 100 kere baba diyor. Baba baba baba baba baba. Oo, istikamet 22. Viyana. Hacım geliyor. Hadi gel bakalım hacım. İstikamet Viyana efendim, 22. Viyana. Kom kom kom. Benim telefonumda diyor, ekran görüntüsünde ödenecek faturalar var. Unutmayayım diye resim olarak karşıma çıkıyor. Ya hacım. Adam ekran görüntüsü yapmış faturaları ya. Murat abi diyor ki, abla diyor, inşallah altın diyor büyüktür diyor, ağırdır diyor. Yakında yeğeninin düğünü var biliyorsun diyor. Salih abla, sen o altını abla tut çantada, koy evde kenara, yakında düğün var. Yeğenine takacaksın onu yani, ağır olsun biraz şöyle. Salih ablam kilosunca altın takacak yeğenine ya. Abi diyor, o bir güneş gibi düşündü abi diyor ya. Allah Allah, nasıl bir güneş o ya? Haydar diyorsan eyvallah. Yenge Suat'a kırmızı halı değil de dinlese sopayla bekler bence. Beni rezil ettin dedi. Güzel, farklı bir bakış açısı. Radyoda beni rezil ediyorsun Suat. Çabuk gir içeri, çabuk.

Abi kadın bu ya, normal. Şimdi Suat böyle konuşunca centilmen diyoruz. Yengeye göre de rezil ettin beni Suat. Çabuk gir içeri, çabuk. Sana bir yan FM yasağı veriyorum Suat. Murat Erdatlı, bak ekran görüntüsü alıyorum bunu. Salih ablam topu taca attı yeğenim için. Feda olsun kardeşim diyor ya. Murat abi, o altını aldık tamam. Tam altınmış. Ağırından, en ağırından. Hadi iyisin Erdatlı, sayemde altın sözünü de aldın. Hadi hadi.

Karizma ya, karizma ya. Haydar kim o abimiz ya? Vallahi yan yana bir resim çekileyim şart, cidden. Kendimi zayıf hissettim bir anda. Yenge bence Suat'a fazla açık verme demedin mi diyordur diyor. Değil mi? Suat ben sana demedim, her şeyi anlatma Suat. Çocuklar babaya gider onu da anneye sormak için. Annem nerede diye. Bak bu da güzel. Çocuklar babaya gider sormak için, o da annem nerede diye.

0: Suat'ın bu radyoda niye bu tarz takıldığını ben az çok çözdüm ama söylemeyeceğim. Bende kalsın. Suat, valla bizim evde çocuklar her şeyi benden istiyor. Yani ben ne dersem o. Hediyeyi de benden istiyorlar. Onaylamayı da benden istiyorlar. Her şeyi benden istiyorlar
1: Yemeği de
0: neredeyse.
1: istiyorlar Şenol'dan.
0: Esin bu konuda hiç nasıl diyeyim sana planda yok yani. Ortada yok. Ama senin bu yaptığın şeyleri niye yapıyorsun ben biliyorum ha. Daha söylemeyeceğim kimseye. Bende kalacak o sır gibi.
1: Söyleydin de biz de öğrenirdik ya. Merak içerisindeyiz. Abi Allah iyiliğini versin. İmi diyor. Hiç gülesim yoktu. Bir Suat'ın hanımının taklitini yapmadığın kalmıştı. Aman tanrım dedim resmen diyor ya. Tövbe yarabbim ya. Mecbur yapacağız demek. Ne yapalım? Suat rezil ettin beni Suat. Bir daha Viyan FM dinlemiyorsun Suat. Yasak. Salih abla kahvaltıya gidiyormuş. Vay Salih abla hadi iyisin. Hadi hadi hadi. Canım arkadaşıma kahvaltıya gidiyorum. Allah'a emanetsiniz diyor. Afiyet olsun abla. Bizim yerimize de ye be. Valla biz yiyemiyoruz diyetteyiz. A23 yine kaos arkadaşlar malum. Standart. Her gün olduğu gibi bugün de A23 kilit kilit. Hacım diyor ki tamam diyor ya kabul diyor. Suat ve Şenol siz diyor bir tanesiniz. Sizden birer tane daha yok. Siz bir numarasınız. Kankisiniz diyor. Yok ya Şenol kanki olarak kabul etmez onu. Suat'ı kanki olarak almaz. Alıyor musun Şenol? Suat kıskanıyorsun ablam diyor. Dikkat et diyor. Allah Allah kim kıskanıyor ki Suat'ı? Bence pek kıskanan olduğunu zannetmiyorum ya. Canım sonra dönüşüm. Ayda geçti göremedim yar seni. Suat yengenin önüne kırmızı halı sermiş geçen günü. Tabi balonlar malonlar böyle. Tabi Suat bekliyor, iltifat bekliyor. Aferin Suat iyi oldun falan bekliyor ama yenge oradan Suat niye şu tarafa sermedin Suat niye bu tarafa serdin Allah cezanı vermesin Suat. Yanlış tarafa sermişsin Suat ayıp ediyorsun ama ya bak niye bilmiyorsun o tarafa sereceğini. Canım tatlı dili var ayda
0: geçti göremedim yar seni. Bu arada Kemal Sunal'ın filmi vardı ya Allah rahmet eylesin. Dizleri böyle uyuşuyordu da diyordu ki birazdan yağmur yağacak. Murat abi yağmur geliyor yağmur. Sen dedin ya hava güneşli olacak. O güneş soldu be kral.
1: Vay be o güneş soldu. Solmaz o güneş. Yağsın da rahatlasın hava. Raşit diyor ki benim stajyerler buluşmuş çorba içiyorlar. Bir sen eksiksin ya Raşit. Günaydın, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Herkese de selamlar. Yavuz abi, Guten Morgen, hoş geldin. Güzel bir günün olsun abi. Nasıl, Reha'dan sonra rahatladın mı? Bir kendine geldin mi?

Suat diyor ki hepiniz seviliyorsunuz diyor. Eyvallah. Suat'a takılıyoruz, hiç alınmıyor. En güzel yanı da o. Alınsa zaten şaka yapamayız Suat'la. Suat'ı kıskanan Suat gibi olsun. Bak bu güzel Demra. Suat'ı kıskanan Suat gibi olsun ya.

Raşit bu sene olmadı ama seneye daha organize ve planlı bir şekilde şenliğe katılalım. Bu sene diyor boş geçti. Vallahi ben biliyorsunuz orada görevli olduğum için arkadaşlar yani ilgilenemedim ama seneye inşallah bir orada Viyana FM masası oluşturalım da belli bir saat verelim, herkes organize olarak gelsin oraya. Olcay Hanım günaydınlar, Ali Bey iyi yayınlar, oğlum, eşim ve ben arabada sizi dinliyoruz diyor. Hayırlı yolculuklar, güzel bir gününüz olsun. Hepinize de selamlar olsun. Eyvallah Yavuz abi, güzel bir günün olsun. Suat'ı kıskanan yoktur da hanımını kıskanan çoktur diyor Murat Erdatlı. Bu güzel, doğru. Suat'ı niye kıskanalım ya? Yani Suat'ın yazdıklarına göre yengenin bir eli yağda, bir eli balda. Sıcak su sürekli akıyor, hiç soğuk suya girmeyeli. Yemekler Suat'tan, gezme tozme her şey. Herhalde yengenin canı sıkılıyordur ya her şeyi Suat düşünüyorsa.

Suat'ı kıskanan var mı? Hadi bakalım. Suat'ı kıskanan var mı arkadaşlar? Gerçi kimse ben kıskanıyorum demez ki ya. Benimki de soru yani. İş olsun diye soru soruyorum. Şöyle soralım. Sizce Suat'ı kim kıskanıyordur buradan? Murat abi diyor ki yok Ali yok diyor ya. Yani yağ, bal diyor. Onları bile Suat yediriyordur diyor. Yengenin eli değmiyordur onlara diyor. Yok artık Murat Erdoğan. O kadar da değil ya. Bence ama olabilir de yani. Suat o ihtimalleri de düşünür. Yengenin eli yorulmasın diye. Yağ, bal hepsini kendi elleriyle yedirir. Tabii canım. Onur kardeşimize teşekkür ediyoruz diyor. Biz de çorba içti, güzeldi. Diğer üyeleri de bekliyoruz. Oo, hadi bakalım. Afiyet olsun. Vallahi Aziz, biz geldik çorbayı birlikte içtik. Hiç bana teşekkür etmediniz böyle ekstra ya. Kıskandım şimdi. Raşit kıskanıyordur kesin Suat'ı diyor. Raşit mi? Olabilir. Ali abi diyor bugünkü performansını beğenmedim diyor. O yüzden puanın 10 üzerinden 4,5. Raşit diyor bunu bak. Raşit benim performansımı beğenmemiş. Abi diyor bence erkeğin bu kadarını kadınlar bile istemez diyor. Yorum yapmayacağım. Bence kadınlar değil erkekler kıskanıyordur. Biz niye kadın olup Suat'la evlenmedik diye. Yok artık canım o kadar da değil yani. Onur diyor ki abi diyor bence Şenol abi kıskanıyordur diyor. Şenol kıskanmaz ya. Rakip olabilirler de. Kıskançlık. Yani kıskançlık değil çekememezlik diyelim biz ona. Çekemiyor olabilir.

Dündar diyor ki ben deport edilmesini istiyorum, sen kıskanıyor musun diye soruyorsun abi, ayıp ya diyor. Vallahi Dündar hemen kalemini kırdı, hiç şey yok, taviz yok. Kurulu düzenimiz bozulacak değil mi Dündar? Kurulu düzenimiz var abi, nereye gidiyoruz ya? Bak Raşit beni de kıskanmış o zaman bugün değil mi? Spartalı Ayşe de diyor bence Şenol kıskanıyor diyor. Kesin kıskanıyor diyor. Laf yiyordur diyor işinden diyor. Yok ya, Şenol kıskanmaz ya. Şenol daha iyilerini yapar. Daha iyisini yapar Şenol. Allah razı olsun. Yani çorba içeli Aziz Başkan'la 3 hafta oldu. 3 hafta sonra teşekkür ediyor. Geç kalmış teşekkür. Teşekkür değildir Aziz Başkan. Bu cumartesi çorba ısmarlıyorsun bu arada. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kardeşliğimiz daim olsun. Eyvallah Onur. Ben kıskanıyorum Suat diyor. Yani Suat diyor benim kocam olabilirdi diyor. Yan gelip yatardım diyor. Sen de aynısın. Vallahi değil mi? Yan gel yat. Çıkmasaydın. Üç dönüm bostan, yan gel yat Osman.

Ay. Başlıyor ki ben kıskanıyorum diyen kesin kendi kıskanıyor diyor. O yüzden beni atıyor ortaya diyor. Ya Raşt ya. Raşt ya. Suat'la aynı kategorideyim. O yüzden kıskanmak yok. Destek çok diyor Tamer. Tamer senle de aramıza mesafe koyalım biraz. Mümkün olduğunca mesajları minimumda tut kardeşim. Yani sakata gelmeyelim sonra arada. Biraz önceki mesajı kim yazmış olabilir arkadaşlar? Bir tahmin edin bakalım. Ben kıskanmıyorum. Suat benim kocam olabilirdi. Yan gelip yatardım. Mesajını kim yazmış olabilir? Bir tahmin edin. Tahmin edebilecek misiniz bakalım? Suat benim kaynanam olsaydı keşke diye. Niye la? Kaynana değil de hani kayınpeder olsaydı. Bence Murat abim kıskanır diyor. Kemal diyor. Yardır Murat kıskanır Murat abim diyor. Bence de kıskanır. Dündar'la ikimiz bir hafta sonu Salzburg'a doğru bir operasyona çıkalım. Başka türlü bu işi çözemeyeceğiz biz. Dündar ve Emrah Salzburg operasyonuna çıkacaklar arkadaşlar. Allah yardımcıları olsun. Gazanız mübarek olsun gençler. Mehmet Eren aleyküm selam kardeşim güzel bir günün olsun abi diyor. Şenlik de beni bile tanımadı diyor. Vallahi Mehmet hangi saatte geldim biliyorum bilmiyorum ama vallahi kafada bir dünya iş, yoğunluk, kalabalık. Kusura bakma kardeşim bazen böyle yanından geçip tanımadığımız olmuş. Bizim Ümit abi var arıyor. Ali diyor yanımdan geçtin görmedim beni diyor. Abi dedim neredesin sen? Biraz önce diyor yanımdan geçtin abi. Yani ben oradayım ama bedenen kafa başka bir yerde. Tabii sorumluluk olunca iş başka oluyor arkadaşlar bildiğiniz gibi değil.

Haydar demiştir diyor. Şenol yazmıştır diyor. Tamer'dir diyor. Murat Erdatlı yazmış olabilir. Bana öyle geldi diyor. Bak. Tamer, Murat Erdatlı, Şenol, Haydar. İçelim abi, olur. Çok yoruldum. Bizim çorbayı iç, reset yapalım. Vallahi çok yoruldum Aziz Başkan ya. Benim gözüm. Cumartesi içelim inşallah o çorbayı. Şenol'un sesli mesajı var. Vereceğim yayına. Murat Erdatlı'nın sesli mesajı var. Bugün de çok güldük Ali abi diyor. Eyvallah hacım. Hacım şu anda tam radyonun önünden geçiyor arkadaşlar. Tam mı tamına burada. Gel de bir pindirinksiz ısmarlayayım hacım, gel.

0: Kadınlardan diyor çok dillendiren olmadı ama diyor. Suat Bey gibi davranmak lazım diyor. Vay vay vay vay vay. Kime armağan etmek istersiniz bu eseri? Çok güzel bir eser. Severek dinletiyorum. Farkındasınız. Bazen taktımı takıyorum bazı eserlere. Kime armağan etmek istersiniz bu güzel eseri? Şenol abiyle ayrı kulvardalar. O yüzden Şenol diyor kıskanmıyordur. Çünkü ikisi de centilmen, düşünceli ama Şenol abi biraz daha ters, bir şeye sinirlenir. Ondan sonra yeri geldiğinde diyor raconu keser Şenol abi ama Suat'ta öyle bir şey yok diyor. Kulvar farklı. Eyvallah. Ben de öyle düşünüyorum. Şenol yeri geldiğinde sert, yeni geldiğinde çok centilmen. Erdatlı yazmıştır diyor. Aa, Murat Erdatlı sen mi yazdın acaba? Şenol yok ya, Şenol değil ya. Dur Şenol'un sesini verelim yayına. Hemen hızlıca verelim. Geliyor geliyor geliyor.
1: Onur Onur beni dürtüp durma Onur. Yok yok ben Suat'ın eline su dökemem o konularda. Ciddi anlamda dökemem. Hani ben evet yapıyorum. Bayağı şeyler yapıyorum ama Suat kadar da değil yani. Benim şahsen bir sınırım var yani. Bir yere kadar. Ben bir şey olduğu zaman sadece böyle bir baktığım zaman herkes anlar benim ne demek istediğimi. Orada durur yani. Yani bir çizgim vardır.
0: Bu konuda Şenol'a katılıyorum. Evet ben Şenol'u bizzat gören, esinde tanıyan birisi olarak biliyorum. Şenol valla tersi ters yani. Postayı koyuyor, raconu kesiyor. Sıkıntı yok. Devam edelim bakalım.
1: Şimdi tabii ki ben hani küçüklükten beri öğrendiğim için bu temizlik olsun, yemek olsun. O bende bir içgüdüsel kalmış. Onu yapıyorum. Güzel bir şey de yani. Pasaklı olmaktan iyidir yani. Kadın veya erkek, pis erkek. Kadın veya kirli kadın işte neyse. Yani pasaklı olmaktansa cennet gibi temiz olmaktan yanayım yani. Anladınız mı? Onur beni dürtüp duruyorsun bak ha. Onur yazdım şuraya. Onur. Hadi hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Vallahi hiç kimse bir yere gitmesin. Herkes otursun oturduğu yerde. Emrah İnan Dündar Salzburg tarafına giderse korkarım. Suat gibi olur gelirler. Başımıza iyice çoğalır. Bu sefer bizim düzen de bozulur.
0: Gençler oturun oturduğunuz yerde. Vallahi ava giderken avlanmayın. Yok ha içmiş gibi oldum diyor. Eyvallah acım valla buradayız. Pindirinç çok istemediğin kadar. Dündar gel sana da ısmarlayayım. Dündar'a bir tane var bir tane. Bu parça benden beni seven herkese gelsin diyor Aydar. Eyvallah kardeşim. Günaydın bu eseri sana Suat'a. Ha dur. Bu eseri sana Suat'a da Kamuran Akkor Aşk Eski Bir Yalan adlı eseri gönderiyorum diyor Ferhat. Ya Ferhat'ım sen neler yapıyorsun böyle ya? Dur bakalım. Hemen bulalım abi eseri bulabilirsek. Hemen hızlıca. Benim gözüm.

Şenol abim sen olmadan olmaz diyor Onur. Eyvallah Şenol. Eyvallah Onur, pardon. Ferhat 54 güpgüzel musmutlu bir gün olsun. Ayrıca teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ferhat'tan bir ricam olmuştu Kore'ye gittiklerinde. Vallahi unutmuştum bile ben onu. Aldı getirdi, şenlikte verdi bana ya. Allah razı olsun. Murat abim de olabilir diyor. Vallahi olabilir. Sesine yüreğine sağlık abi. Eyvallah deme. Çok teşekkür ediyorum. Erdatlı emmim yazmıştır kesin diye. Bana da öyle geliyor.

Dur bakayım. Onur abi şahit diyor. Telefonda konuşurken yemek yaptım. Et kavurdum. Pilav yaptım. Yanına bir de mercimek çorbası yaptım. Eşim geldi dedi. Ellerine sağlık dedi. Birlikte yedik valla diyor. Allah Allah. Ne zaman oldu bu olay ya? Gönder gönder gelsin. Emojiler gelsin. Hızlıca veda ediyoruz. Benim ne olduğumu herkes bilir abi diyor. Siz rahat olun. Asil azmaz, bal kokmaz. Emrah eyvallah. Gönder gönder gelsin. Ben Suat'ın yanına gidersem sonumuz ya mezar ya hapishane olur abi diyor. Ben olduğum yerde kalayım dediğinden. O zaman siz bir yere gitmeyin gençler. Olduğunuz yerde kalın. Arkadaşlar belki cumartesiyi pazara bağlayan gece sabah erken saatte Türkiye'nin maçı var. Avustralya'ya karşı Dünya Kupası. Saat 6'da başlıyor maç. Arzu edenler varsa birlikte izleme imkanı olabilir belki. Belki. Bu hafta sonu Türkiye'nin maçı var. Yarın hatırlatın, soralım. Eğer ki birlikte izlemek isterseniz ona göre bir organizasyon düşünebiliriz. Ya da organizasyon olan bir yere gidebiliriz. Maçı hep birlikte izlemek için. Yok, bunu dinleteceğim. Dur, Ferhat'a söz verdik. Bir dörtlük dinletip öyle veda edeceğim. Suat'a geliyor. Ferhat'tan Suat'a armağan bu eser. Eski.

O ne öyle Yasin ya? Antalya'ya bir girişleri bir de çıkışları var. Değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen. Ali Süzen. Ali Süzen.

0: Ne güzel bir şarkıyla başladık ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, herkese sevgiler, selamlar. Ne yaptınız bakayım, hava çok sıcak ya. Yemin ediyorum var, sabah erkenden kalktım gittim. Şöyle bir deniz havası aldım, çok da sevdiğim bir bölgede.
1: Ertelemezdim, ihmal etmez.
0: İbo, sen dün neredeydin bakayım? Ya ben çok sevdiğim bir arkadaşımın böyle Tarabya'da bir o bölgelerde bir yalısı falan gibi, yalı gibi bir şey yani, yalı değil de. Acayip bir şeydi, güzel bir sabaha uyandım. İşte biraz yürüyüş yaptım falan. İşte arkadaşım Almanya'dan geldi. Bayağı bir de çok güzel bir enerjisi de var. Allah'ım dedim, bu sahil sabah 6'da kaldırdı beni. Lan İbo, uyku yok sana. Zaten uyumadım. Allah'ım bir de sabah kalk, yürüyüş, sabah yürüyüşü. Ondan sonra cığıma hemen erkenden uyandık, güne başladık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdim.
1: Olmasın aşksız gün.
0: Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi bir yalı kalmıştı. Yalı çapkını. Vallahi bir yalı da yayın yapmamıştık. Şimdi ya.
1: Vakit bu.
0: Vallahi ya şu an yalı da yayın yapıyoruz. Oğlum İbo, bir yalın kalmıştı, yemin ediyorum. Bu hayatı yaşıyoruz ya.
1: Olmasın aşksız günün, çağla beni gönlüm. Sayılı yılı ömrün, dönmüyor gider.
0: Yalı kiralamış ya. Ben yıllardır, 40 yıldır İstanbul'dayım. Bu arkadaşımız geldi Almanya'dan. Gelmiş burada 10 günlüğüne yalıyı kiralamış ya. Şaka mısın ya, yemin ediyorum. Neyse. Benim herkese günaydın, iyi sabahlar dileklerimizi iletelim. Artı 43-660-130-1979. Günün en güzel şarkılarını sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Resmen başlık. Kahvenizi aldınız mı ya? Valla bir çayınızı kahvenizi alın da iki goy goy yapalım. Ya işte böyle Nuray abla, sen hala yazlık bak. Millet yalıda kalıyor. Nuray ablam da hala denize uzak mesafede yer bakıyor. Bırak. Southside Piercing, Nuray ablam hoş geldin. Bizim sevgili Meryem burada mı ya? Meryem sen espressoyu ne yaptın? Sevgili Naz, Astro Naz ve Tuna burada mı? Hemen onlar da bir selamlayalım. Bugün bir sizi selam. Nesrin hoş geldin. Nesrin ablam nasılsın? Wales'ten Nesrin Hanım'a da bir günaydın diyelim. Kübra nasılsın canım benim?
2: Bize şans.
0: Guten Morgen kankam. Alles gut. Alles gut Beydir. Yaya Murat Erdatlı. Alles gut. Alles gut Beydir. Ya.
1: Yok durur mu?
0: Aferin mi bu?
2: Yeğeninin adı bu.
0: Sabah sabah da yalıda yayın mı olur ya? Hayatımda ilk kez yalıda kaldım. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten çocukluğumda hep böyle hayal ettiğim her şey oluyor. Allah'ım diyeyim, inşallah bir gün böyle bir yalıda falan. Oğlum bir insan yalıda sabah uyanıp böyle güne güzel başlar mı? Bir yalım eksikti, o da tamam oldu vallahi. Artık yalıda da yayın yapmadım demem. Aslında benim gerçek anlamda hayal ettiğim hayat bu. Ama işte Allah vermiyor bu parayı. Yemin ederim, bu kadar para verse bana Allah, yemin, bak abartmıyorum, yürüyüşüm değişir. Harbi para beni bozar yani. Zaten bu aralar bulmak üzereyim. Hakikaten yani, ya Viyana'da yürüyüşüm değişir yani. Artık ondan sonra Linz'e falan gideriz. Graz, Salzburg. İbocum günaydın, nasılsın benim yakışıklı radyocum demiş. Vallahi iyiyim Yasemin, sen nasılsın? Vay be, yakışıklı radyocu falan. Yeah. Valla böyle abartım, biraz hoşuma gidiyor. Yalan da olsa mutlu oluyorum. Guten Morgen İbo. Sadık ne yapıyorsun kral? Sadık işinin başında ya, benim kankim ya. Günaydınlar, herkese selamlar. Ya Dilek neredesin ya? İyi yayınlar sevgili İbrahim, kolay gelsin demiş. Dilek geldin Antalyalara, yediniz içtiniz, bir Mersin'e gelmedin ya.
3: Terin bembeyaz.
0: Olsun, ne yapalım.
3: Kalmadı seni karalaya karalaya.
0: Günaydın İbocuğum, nasılsın? Bana da bir şarkı yollarsan çok sevinirim. Leyla hoş geldin.
3: bağırım.
0: Aa, Kemal abi de geldi az önce. Nesrin Hanım göndermiş. Kemal Açık Göz. Açık Göz ailesini bir alkışlayalım ya. Vallahi çok seviyorum hem Nesrin ablayı hem Kemal abi, bizim dostlarımız. Onlara da çok selam. Günaydın İbo, kolay gelsin demiş. Kemal baba ne yapıyorsun ya?
3: Düştüm yine gece, feleğin olmazsa...
0: Nesrin ablam güzel yemekler yapıyor mu sana? Almanya'dan Engin geldi. Guten Morgen Engin. Nasılsın kral? Ben...

Şimdi dün Murat abiyle, Doktor Murat'la bir sohbet ederken dedim abi 7. ayda falan İbo'cum bak iznim var bir Viyana yapalım dedi. Abi dedim 7-8'de Viyana bomboş. Arkadaşlar doğru mu? Sonra Murat abi gönül koydu bana. Sanki beraber gitmek istemiyormuşuz gibi. Benim kıymetli doktorum, genel cerrahım. 7. ayda arkadaşlar Viyana boş değil mi ya? Bana söyleseniz de doktor bana gönül koydu da. Birisi yazar mı? 7. ayda Viyana sokakları boş değil mi arkadaşlar? Nereyi gezdireyim o sıcakta adamı? Vallahi ya hemen kırılıyorlar bana ya. Günaydın İbo, hayırlı işlerin olsun.

Allah'tan ilk maç şansımıza sabah diyor. Aralaya, aralaya, gönlümde defteri. Vallahi Amerika'daki enerjimiz güzel olacak ya. Ama ben tabii Temmuz 15'te gidiyorum. Ben final, inşallah finale Türkiye olur ya, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Güzel Türkiye'm inşallah finalde olur, niye olmasın? Biliyorsunuz 2002 miydi? Üçüncü olmuştuk. Final maçı New York'ta olacak. Abi her şeyimizi hazırladık. Allah izin verirse, sağlığım yerinde olursa biraz gideyim keyif yapayım oralarda. İsveç'ten Sabri Salih, Malmö'den. Kral ne yapıyorsun ya? Naci Baba ne yapıyor? Şimdi Sabri abinin bir enerjisi var. Vallahi çok güzel ya. İki kez güzel bir muhabbet ettik. İbo Bey diyor. Burada diyor gidilecek en güzel yal. Ben çok mutluyum. Ben bazen Kopenhag giriş çıkış yapıyorum ya. Herkes demiş ki bu İbo niye sürekli iki gün Kopenhag, iki gün oraya gidiyor falan. Acaba sevgilisi mi orada falan diye. Bana mesaj göndermiş Instagram'dan biri. Abi ya sürekli niye sen Kopenhag ya da İsveç'e gidiyorsun, orada sevgilin mi var diye. Ya dünyanın her yerine gidiyorum. Her yerinde sevgilim mi olacak? Allah'ım ya. Allah Allah, İbo Viyana'ya gidiyor, sevgilisi mi var? İbo Almanya'da, sevgilisi mi var? İbo Amerika'ya gidiyor, sevgilisi mi? Dünyanın her yerinde aşk yaşıyorum. Ya yok öyle şeyler, öyle şey yazıyorsunuz, ben okumuyorum bazen. Ya bu arada insanların kendi hayatı ya. Olabilir yani. Ya dünyanın her yerinde olmaz da. Ne kadar gönlün geniş İbo'cum ya. Kübra, teşekkürler, aldım mesajını. Okey, tamam. Onu yayında okumayayım istersen. İstiyor musun? İstiyorsan istiyorum de. Çok zor bir kadınsın biliyorum. Yay kadınlarını çok severim ama zordur. Akreplere bayılırım ama onlar da çok zordur. Selamlar, sayende biraz yüzümüz gülüyor be İbo. Vallahi mutlu oluyoruz demiş. Ne mutlu işte, goy goy yapıyoruz ya. Pindrinks içtin mi bugün demiş. Evet. Çileklisini içtim bu sabah. Viyana'daki tüm Türk marketlerde Pindrinks. Bol bol için ya, ben her sabah içiyorum. Abi sabahları Pindrinks içtikten sonra bir kahve içiyorum. Kendime geliyorum. Ya bizde yağmur var demiş. Yağmurlu bir güne uyandık. İsveç'te yağmur yağıyormuş. Islat bizi Sabri Baba. Hayatın kanununu yazabilsen. Bugünkü enerjimi merak ediyor musun demiş Duygu. Evet, sabahlara kadar dans etmek istiyorum demiş. Allah Allah, ne güzel. Valla bizim çalışmamız lazım güzelim. Günaydın İbo. Guten Morgen demiş. Hollanda'dan sevgili. Benimle çok sevdiğim arkadaşım. Seni severim. Sevgili kıymetli dostum. Sevgili Meltem'e de güzel bir şarkı Filiz'le beraber dinliyorlarmış. Papatya, ne zaman geliyorsunuz Türkiye'ye? Kalbime kazınanı bir görseydim. Bir Antalya yapacağım ya. İki günlüğüne Antalya gitmem lazım. İbo Antalya'da mı sevgilim var? Ya şaka şaka. Antalya gitmem lazım. Çok acil bir işim çıktı Antalya için. Ya şimdi de azıcık çalışmamız lazım. İnşallah Ağustos'ta tekrardan geleceğiz demiş. Allah Allah. Vallahi Dilek, parça parça tatili sevmiyorum ya. Yine gider miydin? İbrahim diyor, tatil yaptım sayılmaz ya diyor. Aslında da Kurban Bayramı için geldik. Ziyaretler falan, Türkiye'deyim. Ama biliyorsun Türkiye'ye geldiği zaman kişi dinlenemiyor. Aile işte şunu yap bunu yap. Valla doğru söylüyorsunuz ya. Kızım ben senin yanında olsam alır kocamı kaçarım valla. Ha Dilek, size ben bir yer tavsiye edeyim. Kafanızı da, telefonunuzu da kapatın. Ne uğraşacaksın ya? Bak Ağustos'ta ben size bir yer söyleyeyim, oraya gidin. Türkiye'de var ya kimsenin bilmediği bir yer. Ciddi söylüyorum, huzurlu. Aa, kuş sesleriyle uyanın. Müthiş bir denizi var. Ondan sonra tamam mı? Acımız büyük. Ama burası minik bir ada. Yani sizi oraya bırakacaklar. Ertesi gün gelecekler, tamam mı? Sizi almaya.
ya da 2 gün sonra. Şimdi bir tur yapmışlar. Çok da ilgimi çekti. 2 gün sizi bir yere bırakıyorlar böyle. Tiny House gibi bir şey yapmışlar. Ama merak ettim, dedim, kaç para bunlar? Aradım, dedim, selamünaleyküm, kaç para bu bırakıyorsunuz milleti falan, 2 gün sonra alıyorsunuz? Tiny House'lar da çok güzel. Ama bütün yemekleri falan hepsini hazırlıyorlar. Siz sadece ısıtıyorsunuz. Meraktan sordum yani. Ya dedi, kişi başı dedi 1600 euro. Ne? Kişi başı 1600 euro vereceğim. Ondan sonra beni adaya bırakacaksın. Orada başımıza ne gelecek? Belli değil, 2 kişi 3200 euro. Her şeyin hazır ama böyle. İşte yemekle alakalı hiç sıkıntı yok. Sınırsız içecek. Deposu da var. 2 kişi. Abo. Böyle bir yere gitmek ister miydiniz? Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Yani içindeki olayı size söyleyeyim. Hindistan cevizi bilmem ne falan her şey var. Böyle işte vitamin depoları, yemekler, et, balık, tavuk. Onlara alerjiniz ya da yemek istemiyorsanız sebze ürünleri. Hepsi hazırlanmış. Kişinin sevdiği liste çıkıyor. Siz sadece ısıtacaksınız. Şaka mı ya? Aslında ben buraya gitmek isterim ya 2 gün. Ama 2 gün kime katlanacağım bilmiyorum. Ben çok sıkılgan bir insanım ya. Hemen kaçmak istesem. Bunu kaçamıyorsun da adada. Hani sıkılsam birisiyle, hoşlandığım birisiyle gitsem. Hani bir flört falan, bir date çıksam. Eyvah, negatif bir huyunu bulsam. Allah koruyor. Günaydın hocam demiş. Ya sen neredesin Meryem ya? Espresso nerede? Vallahi küseceğim ona ya. Bir tek bendim, bir tek sendim. Hemen espressoyu ara ve direkt bana bağlansın. Kurallarım var yalan. Ağustos'ta inşallah 3 haftalığına geleceğiz. Dilek, beni de görmeye gelin ya vallahi. Yakışıklı kocana çok selam. Güzel şarkı Dilek ve kıymetli eşine darmağın olsun. Vallahi Türkiye'ye geldiğiniz zaman beni görün, arayın mutlaka.

Ya var ya, bu sabah içimde nedenini bilmediğim bir mutluluk var. Lan ya, yalıda kalmışız. Nasıl bir mutlu olmayacaksın? Hayatımda ilk kez yalı... Arkadaşlar ben mahallede büyüyen bir... Mahalle kültürüyle büyüyen bir isim. Apartman tipi dairelerde büyüdüm. Hayatımda ilk kez yalıda kaldım ya. Yalı çocuğu. Yalı çapkını. Abi ben alıştım artık. Bundan sonra normal apartmanda kalamam. Vallahi bundan sonra var ya. Almanya'dan arkadaşım diyor ki bana, İbrahim hani bugün de nine. Bugün bir sürü işim gücüm var. Hakikaten çok keyifli, çok güzel bir etkinlik de yaptık. Bence güzeldi yani, her şey tadında güzel. Teşekkürler. Sude diyor ki İbo, ben de İstanbul'a geldiğim zaman beni de o yalıya götür demiş. Teşekkürler inşallah. Buraya benim param yetmez güzelim. Buranın geceliği 1100 euro. Ben işe geldim ya hocam diyor. Evde tutmadılar ya demiş. Biraz çalışman lazım. Yapacak bir şey yok, biraz çalışman lazım. Kıymetli eşine ve sana da çok selam. Şimdi bizim espresso uyuyor mu şu anda? Hemen uyandır. Hemendeki hocamın yayına bağlan, tamam mı? Bak Meryem, 5 dakikan var canım. Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 12 Haziran'da müthiş açılış var. Bin Tat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. Bin Tat Süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor. Açılışı özel, çok özel indirimler var. Kızım, bu kız gece gündüz uyuyor mu? Bize dümen yapmıyorsun değil mi Meryem? Dün de uyudu, gündüz hiç konuşmadınız mı? Git bak bakayım yaşıyorum, ne yapayım. Vallahi hediyeyi kaçırır, sana söyleyeyim. Havada diyor aşk kokusu var diyor. Şarkısını çalar mısın? Tamam çalıyorum. Espresso'ya mı yollayayım ben bu şarkıyı?

0: İbo, yaşıyorsun bu hayatı demiş. Ya vallahi yaşıyorum ya. Ama ne yapayım sevgili Fatoş? Viyana'dan Fatoş'a da bir günaydın, Guten Morgen diyelim. Hayatımda ilk kez yalıda kaldım ya. Ama bir şey söyleyeyim, bu yalı hayatı enteresan. Sabah uyanıyorsun, önünden gemi geçiyor ya. Bizim burada normal şartlarda böyle çocuklar bağırır. Abi atsana topu. Mahalle kültürünü biliyorsunuz. Kapıda bir teyze. Oğlum bak, bu keserim topunuzu. Gidin başka yerde oynayın. Öyle büyüdük ya, ne yapalım ya. Hep böyle bir mahallenin o işte bağırma çağırmaları, işte birbirlerine böyle işte maç oynarken omuz omuza işte böyle bir kavga çıkıyor sürekli. Ya kaoslu bir mahallede büyüdüm. Adana'nın Kiremithane Mahallesi. Biliyorsunuz Türkiye'nin en tehlikeli mahallelerinden bir tanesi. Oradan çıkmayayım. Yapacak hiçbir şey yok. Ben orada doğdum yani. Ondan sonra tabii her şeyi orada öğrendik. Cesareti orada öğrendik. Korkusuzluğu orada öğrendik. Ve hayatımızda yapamayacağımız hiçbir şey olmadığını orada öğrendik. Bazen iyi oluyor. O yüzden benim yetiştiğim noktalar hep biraz böyle işte burada büyüdüğümüz, gençliğimizin geçtiği yerlerde. Ama artık bundan sonra sosyete zamanı. Ulan iyi boy.
1: Büyük büyük harcadı.
0: İşte dün işte biraz muhabbet sohbet ederken arkadaşım da çok sevdiğim bir, çok kıymetli. Hey, yazmışsınız arkadaşın erkek mi kadın mı? O kadar da bilgi veremem.
1: Ben kendimi nerelere koysam
0: kankam.
1: Sen olmuyor. İçimde bir ıssız liman. Oraya kimse.
0: Ya bugün var ya, siz de az değilsiniz, acayip tatlısınız bugün. Vallahi bugün sizi ben çok sevdim. Bugün dinleyicilerim o kadar böyle tatlı ki. Bak, hepsi bana sallıyorsunuz şu anda. Hoşuma da gidiyor. Hiç sorun değil. İbo ya, bizi götürsene demiş. Götüreceğim.
1: Bir kopuk tel var. Oraya kimse dokun.
0: Aradım diyor, sonunda kalktı diyor.
1: Ben de küskün halini yaşlı.
0: Yok ya, kendinize demiş. Tamam, hadi gönderelim. Havada aşk kokusunu yollayalım hemen. Birazdan Kenan da olur. Espresso'ya yollayalım mı şarkıyı?
1: Yancısı.

İbo'cum ben de bu sabah bu kadar güzel bir manzarada uyandım demiş. Vay çok güzelmiş ya. Senin yalı gibi olmasa da bizimki yerde güzeldirmiş. Çok ihtiyacım var diyor tatile. Papatya tatilin tadını çıkart bence bu sefer geldiğin zaman, okey? Planınız ne? Yazın bakalım. Nerede olacaksınız? Ben kendimi nerelere koysam. Sevgili Nedim abi geldi. Günaydın İbo, iyi yayınlar demiş. Hainburg'dan. Ne güzel ya. Guten Morgen İbo diyor. Fotoş, hoş geldin. Bir selfie yollasanıza bana ya. Vallahi bugün sizi göresim geldi. Dur bakayım. Herkes bana bir tane selfie yollar mı? Bugün çünkü çok tatlısınız. Çok hoşuma gitti. Dur şöyle yerleşeyim ya bu. Heh. Aman şunların... Dokunmayayım da adamların malı pahalıdır. Vallahi şimdi gelirler bana fatura yazarlar, uğraşamam. Bunlar biraz buradaki zenginler biraz şey değişik. Hemen bir şey oluyor, bir şey kırdığın zaman fatura ediyorlarmış. Sözleşme imza attık çünkü hiçbir şeye dokunmayacağız, onu yapmayacağız. Yalı hayatı bana göre değil ya. Guten Morgen İbo demiş, Fatoş. Hadi herkesten bir selfie alalım. Nuray ablam da göndermiş. Nedim abi sen de bir selfie at. Fatoş sen de at. Didem sen de at. Dilek sen de yolla. Ayşe'cim sen de. Ya kim bana mesaj attıysa hepsi yollasın. Tek tek isim saymayayım burada. Baktım yoluma. Almanya 14 dereceymiş. Allah Allah.

Benim kankilerim ya. Valla dedim ki Meryem'e az önce. Kız Meryem, kıymetli eşi, çok değerli, çok güzel insanlar. Onlara da selam yollayalım. Dedim hemen espressoyu, o da ailesine ve eşine, sevdiklerine de şarkılar yollasın. Günün şarkılarını onlara da armağan etmiş olalım. Tebessüm buzlar eril, esteli deli baba, esteli deli. Medine de geldi. Medine sen neredesin ya? İbocum günaydın. Nerelerdesin sen ya diyor. Ben sana gönül koydum Medine ya. Sen sözünü tutmuyorsun. Medine nine Medine. Gülen gözler, kalpler yollamışsın ama boşuna. Kalbimi kazanamazsın artık.

İbocuğum sorumun cevabını alamadım. Yalıda kimle kaldın demiş. Ya Allah'ım ya. Teşekkür ederim. Kankam diyorum ya size. Merhabalar İbrahim Bey. Nasılsınız demiş. Vallahi çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bu gece dolunayız. Numarasının sonu çift sıfır. Bir isim yazın lütfen. Küçük bir tebessüm buzlar erir. Resteli deli baba mesteli. Ben diyor Meryem'in kankası Ayşe. Ayşe neredesin sen ya? Hadi bugün herkes sevdiklerine şarkılar yollasın. Teşekkürlerimizi ileteyim. Sevgili Ayşe'yi de kaydedelim arkadaşlar. Bu arada WhatsApp numaramıza sadece mesaj yollayın. Arkadaşlar. Selfiler bir gelsin bakalım. Sevgili Ayşe sen de yolla. Meryem sen de yolla. Bizim espresso ve kıymetli eşi ve ailesi Meryem'in de eşi. Ne kadar güzel. Herkes bugün eşleriyle şarkılar yolluyor. Ah şöyle. Bravo. Tebrik ediyorum. Kanka diyor. Ben diyor tek tabanca takılıyorum. Ben tek yolluyorum demiş Musa. Mustafa hoş geldin Mustafa Çatalkaya. Şapkan şekil. Yanımızdan çekil. Kral. Başlamam. Bile bile bu aşka baş. Nedim abi Hainburg'dan gözlükler şekil saç. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Sana biraz böyle biraz da saç ektirelim kanka. Böyle de karizma ama. Bakayım. Oo bu ne ya montunuzu giymişsiniz. Soğuk mu bugün Viyana? Bile bile bu Duygu da. Allah Allah bugün herkes mont giymiş. No. Arkadaşlar Viyana çok mu soğuk? Ona göre geleceğim ya da gelmeyeceğim. Anla beni yaz, aşk. Yaz aşkımıza gelsin ya. Niye ne yaptım ben sana diyor. Niye küstün? Evet ya buluşamadık. Canın sağ olsun ya. İbocuğum sana otobüsten bir selam yolluyorum demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Fatoş sen de hoş geldin. Temizlik yapıyorum başka zaman. İnşallah demiş. Bak diyor şimdi temizlik yapıyorum ama başka zaman güzel bir selfie olacağım söz tamam. Fatoş. Başlamam. Biteceğini bile bile bu aşka başlamam. Aranızda takip almayanlar var mı? Biz hemen takiplerinizi bekliyoruz. İbrahim Elden TV. Herkes takip alırsa çok sevinirim. İbrahim Elden TV sayfasından takiplerinizi bekliyorum. Sevgili Medine, teşekkürler. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bugün şarkı isteklerinizi de paylaşalım. Şu şarkı güzel. Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde.

0: konuşan.
1: Viyana'da diyor havaya güven olmuyor. Teşekkürler. Ya başka bir şey yazmış da ben onu hiç söyledim. Teşekkürler, sağ olun. Nedim abi biraz hava bir iyi bir kötü demiş. Aynen. Hamburg'dan. Günaydın İbo'cum, nasılsın? Bana da bir şarkı var mı? Tabii ki var. Kralı var ya. Ooo Dilek. Gözlüklere bak bak ya. Bak gözlüklere bak ya. Çalışıyoruz be İbo'cum demiş. Valla Dilek. Gerçek anlamda bakayım. Harbi çok yorgun görünüyor yüzün ya. Hemen sana bir tatil yazıyorum. Hemen Ağustos'ta. Eşinle beraber güzel bir, çocuklar varsa onları almayın. Şöyle güzel baş başa keyif yapın ya. Ya Medine'yi de çok seviyoruz. Seviliyorsunuz demiş. Valla ben de çok seviliyorum. Sizler de çok seviliyorsunuz. Sıradaki bütün güzel şarkıyı sana gelsin Bebocuğum demiş. Herkese gönderelim. Gelsin bakalım. Hangi şarkıyı yolladın Medine? Onu da yaz. Onu da paylaşalım. Viyana'nın havası da bilmiyor ne yaptığını demiş. Ya deli kız bu ya. Teşekkürler İbo'cum, ben nasıl görünüyorum demiş. Bakalım hemen. Bence sen böyle sokağa çıkma. Aşırı iyisin. Vallahi aşırı iyisin. Fazlasın yani. Guten Morgen İbo'cum, çok keyiflisin ya. Çok hoşuma gidiyorsun demiş. Teşekkürler. Tülay, dövmeli Tülay, hoş geldin canım. Günün güzel geçsin, mutlu güzel bir günün olsun. Hemen Hollanda'dan sevgili Papatya çok güzel bir selfie yollamış. Yine muhteşem görünüyor. Her zamanki gibi kombini de şahane. Tipime gel demiş ya, tipim iyi değil diyor. Hayır canım, her halinde iyisin sen. Bugün saçlarımı yapmadım, o yüzden doğal halimi görüyorsun demiş. Bakalım doğal halini. Gayet iyi ya, bu doğal halin buysa bakımlı halini düşünemiyoruz yani. Tebrik ediyoruz seni de. Günün güzel geçsin. Harika görünüyorsun. Bugün motivasyon şarkısı benden size. Ziya abim benim çok kıymetli aile dostumuz. Sevgili Ziya abi İstanbul Esenler'den, ona da çok selam. İyi ki varsın kral. Çocuklar büyüdü ya İbo'cum diyor. Onlar bize artık takılmıyor. Tatile demiş, aynı zamanda spa da ekleyelim demiş. Dilek vallahi bir şey söyleyeyim mi? Spa'nın tadını çıkartın. Çünkü ben her pazartesi günü kendimi şımartıyorum mesela. Dün biraz fazla şımarttım. Dün bayağı bir şımarttım kendimi. O yüzden bugün kendimi iyi hissediyorum. Dilekciğim sen de güzel böyle masajını yaptır, dinlen. Çünkü bayağı yoğun çalışıyorsun anladığım kadarıyla Wells'te. İyi ki varsın. Barış baba. Ya Barış Atak ne yapıyorsun Barış? Gülbahar çok teşekkürler, aldım mesajını canım. Günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Mibo sana mesaj attım demiş, görmedin mi? Bakayım, vallahi şimdi gördüm ya. İlker abi havaya gömleğim nasıl demiş kanka. Gayet güzel. Dönersin. Hayırlı sabahlar kanka.

Diyor ki gece diyor ütü yapıyordum diyor. Tam arayacaktım seni, iyi ki aramamışım demiş. Şenol abi vallahi iyi ki aramadın ya. Viyana'dan sevgiler selamlar. Viyana'da buluştuğumuz gün gibi demiş. Yine aynı zamanda senle ekstra bir enerji var demiş. Aynen. Bu sabah ekstra bir enerji var Şenol abi ya. Pindirinks'i fazla içtim. Aydın abi Ümraniye'den hoş geldin kral. Medine harika bir selfie olmuş. Gözlükler yine güzel. Saçlar yine dağınık ama çok güzel. Bugün sarıyı seçmişsin. Nedeni var mı? Gayet güzel. Makyajsız bir günden selamlar sana. Makyajsız gönderiyorum. Doğal beni gör demiş. Valla doğal halin de güzel ya. Saçlar güzel. Kaş kısmı, burun yapısı, çene. Bence Allah böyle herkesi çok güzel yaratmış bu arada. Gerçekten öyle. Seni de kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sevgili Medine. İbocuğum beni de doğal halimle gör demiş. Bakalım hemen. Senden başka kimse görmüyor demiş. Demiş radyoda yok. Bu arada kişisel verileri koruma kanunu var. KVK gereği. Yayında ben varsam sadece ben görürüm. Bilginiz olsun. Hasretin acı. Havaya güven olmuyor demiş. Aynen. Bana da söyle. Viyana'nın havası şu anda bu demiş. Nedim abi biraz kapalı ve gri bir hava var. Hmm, doğru. Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Evet, günün enerji selfie'leri geliyor. Bakalım. Turgut'tan gelmiş. Kanka nasıl görünüyormuş? Çok iyisin kral. Beyaz gömlek yakışmış. Bana da söyle. Abi bu benim patronum, bu da benim muhasebecim demiş. Bu benim patronum, bu benim muhasebecim nasıl oluyor? Sen de patron oluyorsun. Çalışanın muhasebecisi doğru söylüyor biliyor musunuz? Oo, beni ters köşe yaptın sabah sabah. Doğru söylüyor. Niye doğru söylüyor? Bu benim muhasebecim diyor. Çünkü çalışan birisinin sigortasını ve iş takibini muhasebeci takip eder. Adam da çalışan birisi olarak diyor ki bu benim patronum, bu da benim muhasebecim diyor. Yani birisi bana para veriyor, birisi de parayı takip ediyor. Burada işçi doğru. Oğlum tam ters köşesin ya. Başka kimsem, kimsem yok. Bu benim patronum, bu da muhasebecim diyor. Yani birisi beni çalıştırıyor, diğeri de bana para veriyor talimatla. Güzel. Sen yoksun yanımda hayalinde. Kendimi buzların içine atasım geldi. Beni de Antalya'ya götüreyim. Bu ayın kaçında Antalya'dasın demiş. Ya iki günlüğüne gideceğim ben. Bizim orada Tiny House var. Lara'da. İşi olmayan gelsin orada. Yiyin için keyfinize bakın. Para vermezsiniz otele. Vallahi bizim yer güzel. Misafirhanemiz var. Ya ben öyle şeyim ya. Kıbrıs'ta da var mesela. Kıbrıs'ta bir tane misafirhane yerimiz var. Kalabilirsiniz orada. Yiyin için keyfinize bakın. Para falan istemeyiz yani. Bazen bunu söylüyorum, şaşırıyor millet. Öyle. Bizim İstanbul'da evimizde de öyle. Mesela gelen misafirlerimiz başımızın tacı. Sadece yazın gelmeyin. O yani. Çünkü geçen Murat abi geldi yazın. Adama tih ya, klima yok ya. Ya şu an bulunduğumuz yerde var da ben klimayı açmıyorum. Ses tellerimden dolayı. Üşütmemem lazım ve sesim çünkü kısılır. Hocam misafirler benden çok şikayetçi. Murat abim ya. Sabah bir kalkmış adam sular içinde. Lan İbo senin de diyecek valla misafir. Ben bak güzel misafir ettim ama değil mi Murat abi?

Şimdi günün sorusu geliyor. Hazır mısınız? Astronotların en sevdiği meyve hangisidir? Astronotlar uzaya çıktığında en çok hangi meyveyi sever? Vallahi bak, sadece bu meyveyi yiyorlarmış. Astronotların tek tükettiği meyve uzayda hangi meyvedir sizce?

0: Gelsin cevaplar ve enteresan cevaplar da okumaya devam edeceğiz. Şarkı da güzel ya. Evet, hazır mıyız? Gelsin Murat abicim, geliyor sesli mesajın.
1: Kanka, evde bir tane pervane vardı. Onu da akşam üzeri bir gösterdin bana. Ondan sonra aldın götürdün. Sabaha kadar sen püfür püfür yattın. Beni de terin suyun içinde bıraktın İstanbul'da.
0: Ya Murat abi ya. Ama öyle oldu gerçekten ya. Hiç yapmayacağım bir şey yaptım ya Murat abiye. Ama biliyorsun abi. O benim suçum değildi ama, biliyorsun değil mi? Eski sevdiğim karımın suçuydu ya. Ayrıldım.

Raşit hoş geldin. Senin elden haftaya. İstanbul'a geldiğimde demiş. Beni de gezdirir misin? Tabii canım. Kanka haftaya tüh ya. Haftaya ben yokum ya. Canın sağ olsun. Gel Raşit gel. Evet, astronotların en çok sevdiği meyve hangisidir? Uzayda bu meyveden başka yemiyorlar. Medine yanlış cevabı yolladın. Tuğba yanlış. Teşekkürler sevgili Duygu maalesef. Ona ne lüzum var? Kalbim, ruhum, hep... Astronotların uzayda tükettiği ama gerçek bu yani makara değil. Hangi meyveyi tüketiyorlar? Biliyorsun ki hava boşluğunda sindirimi kolay olması lazım. Yazsın bana, belki dönerim, yazsın bana, seviniyor. Yazsın bana, kapımın önüne yazsın. Abi karpuz peynir mi yiyorlar demiş. Bana, belki dönerim, yazsın bana, seviniyor. Yazsın. İbocum seni seviyoruz, dostları çok selam demiş. Atilla hoş geldin.

0: Günaydın Elden, nasılsın? Bana da bir şarkı. Meryem ve Espresso dinliyor musunuz? Sizlere de bir şarkı yollayalım. Sevgili Kubbettin, çok teşekkür ederim. Ayşe geldi, Meryem'in arkadaşı. Ayşe, bir selfie de sen yolla bakalım, nasıl çalışıyorsunuz?
1: Yazsın bana, belki dönerim, yazsın bana.
0: Bu sene kız kıza tatile gideceğiz İbocuğum. Kocaları evde bırakıyoruz demiş. Hadi bakalım, iyi tatiller. Bir şey diyemiyorum. Ya Google Murat, hemen gittin Google'a sordun değil mi? Hemen yapay zekaya sordunuz Nine Murat. Ben şimdi hemen hissediyorum sizin Google'a sorduğunuzu, biliyor musunuz? Artık size soru da soramayacağım. Hemen cevabı Google'dan alıp atıyorsunuz. Böyle bir şey olmaz ama. O zaman bundan sonra size canlı yayında sorular soracağım. Dur ya, Özge'ye yazmam lazım. Astrolog Özge benim çok kıymetli arkadaşım. Özge bana bugün salı günü için çok güzel bir şey söylemiş. Bakalım olacak mı? Özge. Sevgili Özge, canlı yayından bu sesli mesajı atıyoruz sana. Nasılsın? Günlerden bugün salı. Bakalım bugün kovaları neler bekliyor? İbrahim Elden'i bugün neler bekliyor? Bekleyip göreceğiz. Canlı yayında Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa ve dünyanın her yerinde, Kıbrıs ve Yunanistan ortak yayından sana selamlar. Ankara'dan sevgili Gülşah, hadi beni de yorumla demiş. Teşekkürler. Şöyle yerleşemedim ya. Acıtamazdım asla. Yalıda da yerleşemiyorsak.

Arkadaşım şimdi Almanya'nın Düsseldorf bölgesinden geldi. Düsseldorf'tan. Ben çok üzüldüm. Sen üzülme de. Diyorum Düsseldorf mu? Düsseldorf. Düsseldorf. Bir şey söyledi anlamıyorum. Çarpıp çıkar. Valla dedim canım 10 gün seni gezdiremem. Hatta bugün güzel bir yere götüreceğim şimdi onu. Beni diyor 10 gün gezdireceksin diyor burada. Sen üzülmedin mi? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da açılıyor 12 Haziran'da. Açılışı özel tüm ürünler indirimde. Açılışı böyle bir festival gibi olacak bilginiz olsun. 12 Haziran unutmayın not alın. 22. Viyana'da Bintat süpermarketleri açılıyor. Açılışa tüm halkımız davetlidir. Hazır mıyız?

0: Şimdi sevgili Özge'nin sesli mesajını bir dinletelim. Özge Konak, astrolog. Hazır mısın Özge?
1: Herkese selamlar, iyi yayınlar diyorum. Muhteşem bir gün olsun astrolojik olarak. Güzel günlerden bir tanesi. Umarım fırsatları değerlendirirsiniz. Bol bol böyle dışarı çıkıp sosyalleşmenizi tavsiye ederim. Gelen önünüze bütün fırsatları değerlendirin. Güzel bir gün olsun herkes için.
0: Özge çok teşekkürler. Valla ben bugün bütün fırsatları değerlendireceğim. Bakalım fırsatlar kaçacak mı? Beni neler bekliyor? Hepsi ve daha fazlası bugün gün içinde belli olacak. Kıymetli dostlar, hayatta her şey olur. Hayatta her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Bazen şükretmek lazım. Ben bazen böyle hastanelere gidiyorum. İşte bu göğüs hastanesi var bu İstanbul'da. Zeytinburnu, bilmiyorum bilen var mı? Bazen böyle bir nefes almanın mutluluğunu yaşayan insanları, mesela zor nefes alanları gördüm. Mesela sırtında tüp var. Hayata tutunmaya çalışıyor. Bazen gidiyoruz bir yaşlılarımızı ziyaret ediyoruz. Bir selamı bile gelmeyen birçok yaşlımız, büyüğümüz var. Gidiyorum onları, ziyaretlere de gidiyorum. Özel huzur evlerine de gidiyorum. Bazen yetimhanelere gidiyorum. Özel izinle. Normalde göstermiyorlar ama benim özel iznim var. Bulunduğum konumdan dolayı Türkiye'de. Şimdi biz diyoruz ki bazen Allah'ımıza şükürler olsun. Nefes alabiliyoruz. Sağlığımız yerinde. Sevenlerimiz hatır soruyor. İşte bir parça ekmek yiyebiliyorsak yiyebiliyoruz. Ya Yüce Allah gerçekten hepimizi korusun, sağlığımızı korusun. Bugün en sevdiklerimizi ani kayıplarla kaybedebiliyoruz. Biz bazen işin goy goyundayız, gülüyoruz, eğleniyoruz. İşte yok yalıda yayın yapıyoruz bilmem. Evet, şu anda bir yalıda yayın yapıyoruz ama benim değil sonuçta. Babamın yeri de değil, dedemin yeri de değil. Ben bir saat sonra buradan çıkacağım. Böyle bir hayatı zaten açıkçası istemem. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü beni bozar yani. Hayır, hayat aldığımız nefes kadar. Bir saat, boş verin, bir dakika sonrasına hükmedemediğimiz bu hayatta kimse kimseyi kırmasın. Anın tadını çıkartın, gülün, yiyin, için. Paranız varsa harcayın. İmkanlarınız doğrultusunda güzel harcamalar yapın. Bugün birçok kişi çocuğunu evlendiriyor. Birçok kişi mücadele veriyor. Kira mücadelesi, kart günü geldi. İşte birçok kişi çocuklarına gerçek anlamda iyi bir hayat sunmak için gece gündüz çalışıyor. Abi kendiniz için çalışın bir de ya. Vallahi öyle ya. Ben çocukluğumdan beri çalışıyorum. 13 yaşından beri çalışıyorum mesela. Şimdi 13 yaşındaki yeni jenerasyon, yeni çocuklarımız tabii ki biraz tablet, oyun, işte biraz daha hazır. Onlara tabii üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. Onların da nesili bu nesil. Onlara da çok fazla şunları yüklemeyin. Ya işte biz zamanında demeyin abi, o zaman bitti artık. Bu zaman onların zamanı. Onlara ayak uyduracağız. O yüzden Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Güzel, huzurlu çalışalım. Sağlığınızı koruyun, koruyabildiğiniz kadar. Gerisi hikaye. Sağlık olmazsa hiçbir şeyin ne tadı olur? Bir grip oluyorsunuz, ağzınız burnunuz bir tıkanıyor. Ne, herkese sarıyorsunuz değil mi? Hemen sinirleniyorsunuz falan. İşte olmuyor. Her zaman hoşgörülü olmak lazım. Harcanı sen de kullandım, ben hepsini. Benim bir tane patronum vardı, Allah rahmet eylesin, öldü tabii. Uzun yıllar onunla çalıştım ama çok zor bir adamdı. Sürekli problem çıkartıyor, sürekli gider yapıyor. En sonunda sabır. Benim de çok böyle eyvallahım yok bu hayatta kimseye. Hakikaten bazen böyle bir noktaya insan geliyor, ondan sonra pat. O yüzden hayatta her şey olabilir. Sizden tek ricam, işimize gücümüze bakalım. Bakın birçok yüzlerce mağaza var, marketler var. İşte bizleri çok farklı sektörlerde dinleyenler var. Şu anda reytinglere bakıyorum. Son 10 günün en yüksek reytingini yaşamışız. Ne kadar kıymetli bu bizim için biliyor musunuz? O yüzden size seslenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İyi ki varsınız. Bugün bir temizlik yapan, bir markette çalışan ya da ne bileyim bir mobilyacıda çalışan, bir nakliye işinde çalışan, bir boya sektöründe çalışan, bir takside bizleri dinleyen, ya bir ev hanımı ya da ne bileyim bir çatı sektöründe. Kim nerede dinlerse, Allah katında herkes eşit. Ben insanlığın her zaman konumuna saygı duyuyorum. O yüzden günün şarkısı size moral olarak gelsin. Hayatında tadını çıkartalım. Hayat üzülecek kadar uzun değil. Takılmayın hiçbir şeye.

Şimdi Özge diyor ki bugünün en güzel, en şanslı kişilerine bir şarkı yollar mısınız? Arkadaşlar bir burcunuzu yazsanız, Özge bir şey sormuş da. Herkes bir burcunu yazabilir mi bize? Sizden ricam, astrolog arkadaşımız Özge'nin bir ricası var. Herkes bir burcunu yazsın, ben de bir kahve molasına çıkayım vallahi.

biraz selfie'lere bakalım. Teşekkürler Gülsüm. Neslihan hadi beni de yorumla demiş. Saçlar sarı. Bakayım orijinal mi? Post. Aa, okey, orijinal değil. Şuradan anladım. Kaynakta sıkıntı var. Kızım şu saç şeyini değiştir bence. Ben buradan fotoğraftan anladım yani. O kadar belli oluyor ki, neyse. Günün güzel geçsin, günaydın. Tarık abi, seni ofiste dinliyoruz. Bak bu da bizim papağanımız demiş. Ne kadar güzel ya, ortama bak. Abi millet ne ortamda çalışıyor ya. Hadi ben de sana güzel bir selfie alayım. Biz de görevdeyiz. Polis teşkilatını da unutma demiş. Ya seni unutur muyum be Ebru? Sen benim için çok kıymetlisin. Benim çok eskiden beri arkadaşım. Şu anda da bir tık üst göreve geldi. Dur, bir cildine bir şeye bakacağım. Dur. Ha okey. Kızım dedim, ne oldu sana ya? Orada harika görünüyorsun. Benim en sevdiğim böyle saç tipi. At kuyruğunu çok severim. Ama çok yapıştırma böyle saç kısmına. Ebru seviliyorsun, iyi görevler diliyorum canım benim. Başka ben Ebru da Çevik Kuvvet de bizim Bayrampaşa'da. Çok sevdiğim arkadaşım. Çok iyi ki varsın. Galata Kulesi'nde kahve içerken ben biziz ve bu da benim annem demiş İbrahim'cim. Hülya anne ne kadar genç kız. İrlanda'dan geldiler. Teşekkürler. Selfiler gelmeye devam ediyor. Betül bir selfie yolladı. Kaş yapımı dikkate alma demiş. Kuaförün kötülüğüne denk geldim. Sağlık olsun. Ben buradan tabii ki mümkün olunca değerlendiriyorum. İbocuğum burası da bizim ofis demiş. Bu da benim çok kıymetli çalışma arkadaşlarım. Teşekkürler. Elif Hanım, saçlarınız ve gözlüğünüz çok güzel. Güne muhteşem böyle bir parlatıcıyla başlamış. Teşekkürler. Alp abim, beyaz ayakkabı, lacivert pantolon, beyaz tişört ve ceket. Klasik güzel bir erkek kombini olmuş kanka. Ataköy'den benim doktor arkadaşım. Teşekkürler, iyi ki varsın. Sinem çok teşekkürler. Gözlüğün yine çok güzelmiş ya. Şimdi selfie'ler gelmeye devam ediyor. Benim çok değerli avukat arkadaşım Kerem de dinliyor şu anda. İbocuğum dün geceden bir fotoğraf atsam olur mu? Bak bunu çok beğeniyorum demiş. Kızım bu ne ya, sofra bezi elbisesi gibi. Ama müthiş görünüyor. Sofra bezinden elbise yapmış. Bu da benim kızım İbrahim'cim demiş. 4 yaşında, Allah bağışlasın, ne kadar güzel ya. Anne kız çok güzel bir selfie yollamışlar. Teşekkürler Hatice. Dün kız kulesindeydim, oradan bir fotoğraf atıyorum. Her gece gez dur ya da bir yuva kur. Ama gün yüzü görme benden son. Burayı bilirsen sana kahve ısmarlayacağım. Dünyayı geziyorsun, hadi burayı bil demiş. Şu biraz büyütebilir miyim? Dur bakayım. Didem burası Karpaz. Kuzey Kıbrıs Karpaz, güzelim bura.

0: Sultanahmet'ten sana günaydın diliyorum. İbocuğum, biz 2 haftalığına İstanbul'a geldik. Herkese çok selam. Hollanda'dan gelmişler. Ne kadar güzel. Hoş geldiniz İstanbul'a. Bana hediye gönderenlerin mesajını okumuyorum. Hani hediyenin şöyle, çünkü bir süre okumak istemiyorum. Çok teşekkürler. Direkt hediye gönderen arkadaşlarımla beni arıyorlar zaten. Şu hediye almış, bu hediye almış demiyorum artık. Haberiniz olsun. Çok sayıda geldi ama isimlerini geçmeyeceğim artık. Çünkü artık istemiyorsunuz. İbocum ya, ismimi çok söyleme diyenler var çünkü. Ben de söylemeyeyim. Teşekkür. Ben hani sizi onur etmek için teşekkür olarak dövmem nasıl demiş. Bakayım hemen. Ceren, akrep burcusun ve akrep yapmışsın dövme olarak. Ne kadar güzel duruyor ya. Yaz enerjisi gelmiş. Bu da benim yakışıklı sevgilim diyor. Teşekkürler Hilal. Gayet yakışmışsınız.
1: Yorgun.
0: Oo, günün selfisi. Şu anda telefonum ve beynim ve bilgisayarım mavi ekran. İçimde taze yaran bir gün elbet kapanır. Kapandı. Sevgili Kübra bir fotoğraf attı, şu anda mavi ekran. İbrahim Elden şu an kısa bir mola lütfen.

Ya şimdi benim çok sevdiğim abim, dostum, arkadaşım Ersin Güloğlu dinliyor. Ersin Güloğlu, Düşeş. Abi hazır mısın? Şimdi Ersin Güloğlu dünyanın her yerinde konser vermeye devam ediyor. Bazen Almanya, Hollanda, Belçika, tüm Avrupa. Bazen Türkiye'nin çeşitli noktaları. Bazen bir Amerika yapıyor. Ama ses, enerji çok kıymetli. Benim en sevdiğim sanatçılarım ve dostum ve eski radyocu ve meslektaşım kıymetli olduğu için iyi ki varsın sevgili Ersin Güloğlu.

benim çok yakın dostum başsavcı sevgili Mesut'la konuşuyordum. Şimdi sevgili Mesut'um, en güzel şarkılar armağan olsun. Valla bir ara verdik diyordur şu an. Seni de keyifle dinliyoruz. Böyle linki gördüm, tıkladım. Çok kısa böyle bir günün şarkısını Mesut'uma da yollayalım. İyi ki varsın kıymetli dostum. Sayın savcımıza da bu güzel şarkıyı da yollayalım. Şimdi bir tatil programımız olacak. Mesut'umla da iki gün. Hep kıskandım. İbo selfie yok demiş. Çalışıyoruz ama seni kırmıyorum. Çaktırmadan bir tane atayım demiş. Atma. Kimse görmeden, kimse görmeden. Kimiz? Oo Nuray abla, kimlerlesin kız böyle? İlk seninle beraber diyor. Gelsin kahveler. Kızlar çok güzel görünüyorsunuz ya. İlk sen ve sevgili Nuray. İyi ki varsınız öpücükler size için. Kimse gelip... Southside Piercing. Bu güzel enerji dükkanıma geldi diyor ilk senim. Valla maşallahınız var ya. Sevgili Nuray ve ilk seni bir alkış gönderelim. Stuttgart. Allah. Nuray abla, ben gelince beni nereye götüreceksiniz? İlk sen, Selime sen, Bircan. Terazi kadını bekar demiş. Hemen birazdan notumu aldım. Özge'ye söyleyeceğim. Aslan, sevgili Nuray, bekar. İkizler kadını Tuğba, bekar demiş. Benim korkum. Ben bunları not alayım da Özge'ye yolluyorum. Oğlak kadını demiş. Ama şey yazın. Herkes bana. İdris, evli bekar yaz hemen. Fatoş sen de yaz. Oğlak kadını demiş. Yanına yazın ki ben Özge'ye atacağım bunları.

Ömer Akarsu. Sevgili Ömer'e de selam yolluyorum. Ömer nasılsın? En güzel şarkıları sana da armağan ederim. Arkadaşlar, Viyana Teknik. Viyana Teknik beni dinliyor mu ya? Bir ciddi ciddi. Viyana Teknik şu numaralara, isimlere sahip çıkın ya. Lütfen ya. Ali Bey'e söylediğim zaman da laf oluyor. Abi ya, müdüre söyleyeceğim ya patrona. Böyle olmuyor ya. Şu Viyana Teknik bir, şu isimleri bir kaydedin ya. Bak 15-20 tane kaydetmediğiniz isim var. Bir rehbere bir isim kaydetmek zor mu ya? Abi biz yıllardır bu radyo işini yapıyoruz. Şu bizim teknikteki çocuklara bir laf anlatamadım ya. Abi onlardan ben alayım da bunları ben tek tek kaydedeyim ya. Viyana Teknik, hemen isimleri kaydedin. Bakın ben isimlerin hiçbirini göremiyorum. Bak 15 tane isim kayıtsız şu anda bu hafta. Burada canım çıkıyor, yeni numara gelsin dinleyicilerimiz, yok ya. Ömer Akarsu, hoş geldin. Acentemizin tüm çalışan arkadaşlarına bir şarkı yollar mısın demiş. Ömer, şu benim ses tellerimi sigortalat dostum ya. Sayenizde motive oluyoruz demiş ve motivasyon şarkıları ve en güzel enerjiyi yolluyorsunuz hocam demiş. Ya bir tanesini Ömer'im ya. Kimlerle dinliyorsun, isimleri yaz Ömer.

Sen yeter ki gelibom, gör bak seni nereye götüreceğiz demişler. Vallahi götürün beni ya. İkizler diyor, biliyorsun demiş. Aynen Dilek, senin burcunu biliyorum, yazdım onu zaten Özge'ye. Durmuyor kanaması. Düştüm yine gece, felin olmazsa... Terazi burcu sevgili papatya, onu da yazdım. Bir de yengeç erkeği bekar demiş. Hadi bakalım, tamam. Yengeç erkeği kim kız? Seni gidi, senin yeni bir şeyler mi var?

Erkek aslan evli demiş Mustafa Bey. Hemen not aldık Mustafa Bey'i de. Özge'ye yollayayım. Evet, birazdan sevgili Özge tek bir cevapla yorumlayacak. Evet, evli mutlu çocuklu. Oğlak kadını. Fotoş. Ya çok komiksin ya. Süpersin. Hemen not aldım, gönderdik. Bunu da Özge'ye yolladım. Güzel. Hadi burçlarınızı yazın. Bir 10 dakika daha yazın. Çünkü Özge'ye toplu bir şekilde atacağım. Günün en şanslı, günün enerji bugünün. Çünkü bugün bir şeyler oluyormuş. Çok anlamadığım bir şey. Dünyada bir şeyler oluyormuş bugün. O yüzden burcunuzu yazın detaylar Özge'de.

Şimdi çok güzel şarkılar var. Onları da paylaşıyoruz. Ya bu çok komik ya. Daha ismini okumayacağım. Tamam, diyor ki evli yarı mutlu diyor. %50 mutlu ya. Ya dinleyicimizin ismini okumayalım. Alemsin ya, beni çok güldürdün ya. İnşallah %100 olur. Bazen oluyor ya, bazen %50. Ama beni çok güldürdün ya. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Çok mutlu değilim. %50 mutluyum. Allah'ın izniyle %50 kaldı. Onu da toparlayacağız. Duygu, hoş geldin İzden. Nasılsın? Oğlak Burcu'yum. Evli Oğlak Burcu. Hemen ondan notu aldık. Astrologlar bazen soruyor işte kişinin enerjisini bilmem nesini. Ben o yüzden sizlere soruyorum ve direkt atacağım onları da. Ya kral neredesin sen benim oflu kankam? Salim Reis neredesin? Günaydın tüm dinleyicilere kocaman selamlar diyor. Avusturya'da Viyana FM. Yunanistan'da Joy FM. Ondan sonra Kuzey Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk FM. Bizleri dünyanın her yerinde ortak yayında dinleyen herkese teşekkürlerimizi iletelim. Merhaba. Çok teşekkürler ya. Hadi bir yaz şarkısı. Tarlada, patikada, dağlarda başka bir tat var yollarda. Şöyle gözünüzün önüne güneş kumsalı getirin. Tekneden atlıyorsunuz. Allah! Gerçi ben yüzme bilmiyorum ya. Ben tekneden atlayamam da böyle kenarda sahilde çocuklarla böyle kumdan şato falan yaparız.

İnsan yeniden sevebilir mi diye sorsak bence fazlasıyla sever. Çünkü herkes ya biri gidiyor biri geliyor. Hayatın düzeni böyle. O yüzden yeni gelen bir öncekinden bazen daha iyi olabiliyor. Gerçekten öyle oluyor. Akdeniz, dereden tepeden gel, kıyıdan köşe. Dünya tatlısı işte bu ya demiş. Aynen. Sazbuk'tan Serpil, dünya tatlısını öpüyoruz kocaman. Şimdi ismi neydi? Dilara mıydı ismi? Diloş muydu? Yaz bakalım sevgili Serpil. Oh canı yüreğini kapta gel. Serpil ne zaman geleyim Salzburg'a Serpil? Ben Salzburg'a gidiyorum ya.

0: Kap.
1: Bakalım günün en şanslı burcu hangisi olacakmış? Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Direkt astrolog arkadaşlarımıza atıyoruz. Özge'ye yolladım. Naz'a da yollayayım. Aynısını Naz'a da attım. İbocuğum nasılsın? Ben Bediş. Günaydın. Seni çok öpüyorum kocaman demiş. Sağ ol canım. En güzel şarkıları bana da yollar mısın?

0: İbo, ben 19 yıldır... Ne diyor? 19 yıldır evliyim demiş. Diğer mesaj devamı geldi. O beni değil demiş. Ben onu buldum diyor. Ha. Ne kadar güzel ya. 19 yıllık evliyim. O beni değil, ben onu buldum diyor. Ne kadar güzel. Mutluluklar daim olsun. Nice 19 yıllara. Bir ömür mutluluklarınız daim olsun.
1: Sen yapma.
0: Ben mutlu olamadım, siz olun bak. Şaka şaka ya. Ya yemin benim. Bütün arkadaşlarım yıllardır dedi ki, İbo nasıl evlenir, nasıl evlenir, nasıl evlenir? En sonunda boşadınız beni. Ya İbo hiç evlilik adamı değilsin falan. Benim hakkım yok mu ya mutlu olmaya falan? Ama inanıyorum şu günlerde yeni bir enerji bence yükleniyor. Hani böyle bir yükleme oluyor ya. Yükleme yükleme yükleniyor. Tık yükleme başarılıyla tamamlanacak gibi sanki. Bugün bir evrene mesaj yolluyoruz. Bugün günlerden salı ve kova burcunun en yüksek enerjiye dönüştüğü günmüş bugün. Öyle diyor Özge diyor. Sabrımız bitecek mi gönül deli kahraman. Dün Naz da onu söyledi sevgili Tuna ile beraber. Bakalım sevgili Naz hazır mısın?
1: Sen yapma.
0: Astro Naz. Hadi

0: serserinim.
1: Yalnız öyle bir şarkı var ki yemin ederim tam terazi burcunu anlatan bir şarkı. Teraziler burada mıyız? Hadi terazinin şarkısı gelsin.

Sabah uyanınca iki şeyi çok seviyorum diyor. Yani böyle baktım mesajların başını sanın yanlış da okumayayım. Dilber vallahi Almanya'dan beni çok korkuyorum. Sabah uyanınca iki şeyi çok seviyorum deyince birincisi kahve. Ha okey dedim, ha ne güzel Allah. İkincisi de seni dinlemekti. Ne güzel, ikimiz vazgeçilmeziymişiz Dilber'in. Almanya, ah Almanya. Ah. Şimdi Dilber Frankfurt'tan bizleri dinliyor ve her sabah uyandığı zaman iki şey onu çok heyecanlandırıyormuş. Biri kahve, diğeri ben. Aa, yaşasın. Ben derken hani beni dinlemek radyodan, okey? Nein Ibo, düzgün konuş. Biz burada her şeyi yanlış anlıyoruz. Evet ya, öyleymiş ya. Tüh ya. Mama Ibo ne?

ki. Salzburg'a gel, seni yine Kul Mama'ya götüreyim demiş. Vallahi Rüyük sevdim ya, olabilir. Şimdi kısa bir kahve molasına çıkayım, sonra buradayım.

Ya bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda hiç bu kadar böyle depresif, ya böyle ne diyorlar böyle? Her şeyi negatif düşünüp mutlu olan bir insan görmedim ya. Ya bir tane arkadaşım var. Her şeyden şikayetçi. İsmini söyleyeyim mi bilmiyorum ya. Oya. Şimdi diyor ki bana, İbo çok seviyoruz seni. Sabahları dinliyor, mutlu oluyoruz. Sonra diyor bir modum düşüyor. Ondan sonra bir daha mutlu oluyor. Sürekli ruh hali değişiyor. Bir şeyler daha yazmış. O kadar güzel, komik ki. Vallahi kahve ve sen ya. Evet İbo ya. Dilek de yazmış. Diyor ki kahve molası benim vazgeçilmezim. O sadece kahveyi yazmış. Beni yazmamış. Demek beni dinlerken mutlu olmuyor. Ah Dilek. Nine Dilek. Fatoş, teşekkürler. Şimdi Evin Ajans bizleri dinliyor mu ya? Sevgili Salim, 61,5. Hazır mısın kral? Klip çekeceğiz. Bana çok özel birkaç tane oyuncu yollar mısın? Ama bizden olsun. Benim frekansımdan olsun. Ne olur. Salim baba, sana zahmet, şöyle kahveni değiştiysen, kendine de geldiysen birkaç tane oyuncu atsana bana ya. Çünkü bugün yarın klip çekmem lazım hemen. Anılcığımın klibi var, Anıl Alan. Ah benim kıymetli solistim. Anıl Alan'a öyle bir klip çekeceğim ki. Var ya, klibi gerçi ben çekmeyeceğim de. Yönetmenimiz çekecek, ben koordine edeceğim. Klipte kim oynatsak acaba ya? Ya klipte oynatacağımız oyuncuların %90'ı hep sürekli estetik yaptırmış. Yani bakıyorsun 21 yaşında, 22 yaşında, 23 yaşında. Ne oldu bize ya? Eskiden bizim bir duru güzelliğimiz vardı. Allah çünkü herkesi gerçekten çok güzel yaratıyor. Yarattı yani. Ama bazen böyle tabii ki estetik de lazım olduğunda güzel durur. Ama bazı oyuncularımızda biraz böyle hani gerçekten yaşları o kadar küçük olmasına rağmen çok yaptıran var. Yapacak bir şey yok be kanka. Yüz kısmında işte burun, dudak kısmı, işte elmacık kemikleri falan. Anka Premium Event'e bir alkış. Mersin'de çok güzel etkinlikler oluyor. Anka Premium Event çok yakında Stuttgart'ta olacak. Muhteşem bir etkinlik. Stuttgart'taki sevenlerimizi bekliyor. Hazır mısın Stuttgart? Anka Premium Event Stuttgart'ta harika bir etkinliğe imza atacak. Heyecanla bekleyin lütfen. Bir can yaparsa en iyisini yapar. Ben de estetik yok, beni oynat demiş. Papatya. Olabilir. 22. Viyana'da biliyorsunuz ki çok özel bir market açılışı var. Bintat. 12 Haziran'da açılıyor. Açılışı özel, tüm ürünler indirimde. Bu arada ben buradan Şeref abi ve tüm ekibini kutluyorum. Çok sayıda şubesi var. Cornea Book'tan sonra şimdi 22. Viyana'da harika bir market açılışı var. 12 Haziran, not alın lütfen. 22. Viyana'da Bintat açılıyor. 22. Viyana'daki dinleyicilerimiz, bölgeye yakın olanlar, tüm Viyana halkına sesleniyorum. 22. Viyana'daki Bintat süpermarketleri 12 Haziran'da açılıyor. Yani 12 Haziran'da gidiyoruz. Bintat'a açılışta tüm ürünler indirimde. Yani özel indirimler var yani. Uygun yani, bir tık uygun. Haberiniz olsun. O da kıymetli olur yani. Peki. Güzel şarkı. Burada Pindirix'ler de var. Pindirix'ler yüklendi mi? Ali Bey. Bintat'a yükledik mi Pindirix'leri? Aman. O gün vatandaşımızı Pindirix'siz bırakmayın ne olur. Arkadaşlar 22. Viyana'daki Bintat süpermarketlerine gittiğiniz zaman benim için en az 10 tane Pindirix alır mısınız? Lütfen ya. Vallahi benim için 10 tane Pindirix alın. Papat dedi ki ben hem doğalım hem güzelim demiş. Maşallah. Ağzımda sen gel de ben öleyim. Kalmadı halime havalı yârim sev. Beni klipte oynatırsan klip milyonlarca izlenmeye ulaşır demiş Pelin. Kaderime söyleneyim. Kalmadı halime havalı yârim şöyle bir sev göreyim. Gözüm kapılarda yüreğim az. Kızım seni şimdi Fransa'dan İstanbul'a getirmek, gidiş dönüş otel, her şey maliyetli olur. Bence sen güzelliğinle kal.
Fransa'da. Seni çok öpüyoruz. Peki artık gitme zamanı. Sponsorlarım bugün çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Çünkü hakikaten hem Pinrix hem Bintat'a çok teşekkürler. Hayırlı işler. Bol kazançlı günler olsun. Tüm burç yorumlarını Özge arkadaşımız yarın sizler için paylaşacak. Bilginiz olsun. Hemen hemen birçok kişinin burcunu aldım.

0: Ya bir tane sesli mesaj var, onu unuttum ya. Yayına verelim bizim. Ya çok tatlı ya, yemin ederim. Dilara, seni yerim ben ya. Vallahi çok tatlı. Şurada da çok güzel söylemiş.
1: Hello
0: Hello İbo. Dilara öpüyor seni canım.
2: Ne kadar çok
0: Ne kadar güzel. Minik dinleyicilerim de var ya. 4 yaşında mı Dilara? 6 yaşında mı? Kaç yaşında? Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Bye bye. Ciao.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Erdoğan'dan gurbetçilere yatırım çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yerleşme ve yatırım yapma çağrısında bulundu. Erdoğan, yurt dışında yaşayanların belirli şartları karşılamaları halinde yurt dışı gelirleri için 20 yıl boyunca Türkiye'de vergi ödemeyeceğini açıkladı. Tirol'de kan stokları alarm veriyor. Tirol eyaletinde yaz tatili dönemi ve sıcak hava nedeniyle kan bağışlarının azalması kan stoklarını kritik seviyeye düşürdü. Kızıl Haç, hastanelerin ihtiyaç duyduğu bir ünite kanın çok altında kalındığını ve mevcut stoğun yaklaşık 600 ünite olduğunu açıkladı. Yetkililer, ameliyatlar ve acil müdahalelerin aksamaması için tüm kan gruplarının acilen bağış yapılması çağrısında bulundu. İş ilanlarında maaş bilgisi zorunlu oluyor. Avusturya'da iş ilanlarında maaş bilgisinin açıkça belirtilmesini zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni kurallara göre işverenler ilanlarda başlangıç maaşını veya maaş aralığını paylaşmak zorunda olacak. Çalışanlar ayrıca kendi ücretlerini benzer pozisyonlardaki maaşlarla karşılaştırabilecek. Düzenlemenin amacı ücret şeffaflığını artırmak ve maaş eşitsizliğini azaltmak. Kurallara uymayan işverenlere ise para cezası uygulanması planlanıyor. Öber Östereç'te fırtına hayatı felç etti. Yukarı Avusturya eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 40 bin hane elektriksiz kaldı. Devrilen ağaçlar ve uçan çatılar birçok bölgede hasara yol açarken ulaşımda da aksamalar yaşandı. Yoğun ihbarlar nedeniyle itfaiyenin alarm sistemleri geçici olarak devre dışı kaldı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. 40 yılın en büyük gaz üretimi başladı. Avusturya Enerji Şirketi OMV, Vitahu bölgesinde son 40 yılın en büyük doğalgaz keşfi olarak gösterilen sahada üretime başladı. Yerli doğalgaz üretiminin gerilediği ve mevcut rezervlerin sınırlı kaldığı bir dönemde devreye alınan yeni saha, Avusturya'nın enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlamayı hedefliyor. Viyana'da sıfır emisyon yolu projesi büyüyor. Viyana Belediyesi'nin 2040 yılına kadar iklimde nötr bir şehir olma hedefiyle başlattığı sıfır emisyon yolu projesine 50 şirket katıldı. Proje kapsamında 5,1 milyon kilometrelik emisyon azaltımı sağlanırken yaklaşık 2000 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Fosil yakıt kullanımını azaltmaya amaçlayan proje, çevreyi korumanın yanı sıra şehirde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Türk restoranına çirkin saldırı. Salzburg'da hizmet veren bir Türk restoranı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Restoranın camlarına ve duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. İşletme sahipleri olayı polise bildirirken, yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Tren kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Aşağı Avusturya eyaletinin Allensteig bölgesinde bir otomobille trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuksa ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Viyana'da güneşli ve sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde güneşli ve sıcak bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 14 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Türk kökenli Türk hakem, Avusturya'da elit kategoriye yükseldi. Avusturya Futbol Federasyonu Türk kökenli hakem Çağrı Demir'i elit kategoriye yükseltti. 2015 yılından bu yana Viyana Hakemler Kurulu'nda görev yapan 28 yaşındaki Demir, son iki sezonda başarılı performansıyla dikkat çekti. Bu terfiyle birlikte Demir, 2026-27 sezonundan itibaren Avusturya 2. Bundesliga maçlarını yönetecek.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Evet efendim, yepyeni bir programda yine yeniden birlikteyiz çok şükür. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyoruz.

0: her şeyi değişti.
1: Evet efendim, inşallah iyisinizdir, sağlık saat yerindedir. Yani hayat bu. Aranızda şu anda yoğun çalışan dostlarım vardır. Seyir halinde radyosu açık olan dostlarım vardır. Evlerinden, iş yerlerinden, yollarda beni dinleyen, sesimin ulaştığı tüm dostlarıma diyorum ki

program sponsorumuz 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Başlıyoruz biz böyle güzeli. Bol bereketli, bol hareketli, bol müşterili günler diliyorum Nova Süpermarket'e. Ve %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz İstanbul Ayazağa'da üretilen Pin Drinks'e çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı içeceğimiz Pin Drinks'e teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu programları size ulaştırmamda onlar bizim köprülerimiz.

0: Nova Süpermarket.
1: Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
3: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pim Drinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pim Drinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pim Drinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
4: Takvim yaprağımız 9 Haziran 2026'yı gösteriyor. Viyana FM Isparta stüdyolarından size bugün de merhaba demeyi başardım. Efendim, valla biz buralarda sabaha güneşle başlayıp sonrasına fırtınayla devam ediyoruz. Sabah güneşliydi, yine hava kapattı. Ama ne diyoruz, havalar nasıl olursa olsun bizim havamız güzel olsun. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız. Her programda söylüyorum, hadi eksik olmasın, bu programda da söyleyeyim. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı, varlığınızı hissettirdiğiniz o noktalarınızı, o stickerlarınızı, o smile'larınızı bu programda da heyecanla bekliyorum. Hiç yanındayım sen, ben oldukça dünya bile dar değil inan ki. Evet, kimlerin mesajları var, kimlere merhaba diyeceğim. Önce bir merhaba diyeceğim, sonra mesajın içine gireceğim. Sevgili Tamer bizlerle birlikte, Günay bizlerle birlikte, Ayten bizlerle, Cevat iyi çalışmalar noktanı koymuşsun, iyi dinlemeler. Ve burada bir şöyle bir bakıyorum, bana mı bu mesaj diye baktım. Sevgili Mehmet, Burdurlu Mehmet bizlerle birlikte, Bediacığım merhaba, Yusuf Hocam merhaba, Ispartalı Ayşe bizler.
5: Adımlar aynı ritimde, gönüller aynı tende, bir gülüş yeter bana.
4: Evet efendim, Dünya Kupası'na ne kaldı? Çok az zaman kaldı. Gün sayıyoruz artık Dünya Kupası'yla ilgili. Ay ben çok heyecanlıyım. Vallahi yollar açık olsun, milli takımımızın, kalbimiz, ruhumuz, dualarımız onlarla birlikte. Ve YouTube Hayat Takıl Bana kanalından canlı yayın konumuzun altında Şükran'ı görüyorum. Kucak dostu selamlar, sevgiler, sevgili Özlem Ayral demiş mesajında. Şükrancığım, el sallıyorum sana.

0: Ataş.
1: Zuhal'cim hoş geldin. Bu arada 8215. Merhaba. Nokta için teşekkür ederim. Valla bu noktaları çok seviyorum. En azından şunu biliyorum. Kulağım sizde. Radyom açık. Ama yazamıyorum. 8215'e Selim diyeceğim ama diyebilir miyim?
2: Güzelliğin beni canım benden ediyor. Beyazlar içinde balım aşkım geliyor.
1: Evet, Mustafa Çetin de aramızda. Mustafa hoş geldin, sefalar getirdin. Şimdi hemen mesajlarınıza geçiyorum.

Almanya'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, ne örüyorsun? Ya Tamer, vazgeç bu sorudan. Vazgeç. Ne öreyim? Sen ne örüyorsun? Sıradaki eserler Gönül Çelenim, Günay Hanım'a gelsin. Saygılar. Tamer. Babanı görünce... Tamer, sizin için bugün çok enteresan bir çalışma buldum. Keşke mesajın sonunda şöyle olsaydı. Dünyanın 8. harikası Günay Hanım'a gelsin. Evet, günün sözünde Tamer şöyle seslenmiş hepimize. Kendi kaleminden'miş. Vedalar diyorum, vedalar. Vedalar diyorum, öyle sıradan olmuyor. Ya inceldiği yerden, ya incindiği yerden kopmuştur. Valla Tamer, bir şey söyleyeyim, veda kelimesini çok sevdiğim söylenemez. Mesela Özlem Ayral'ın kendine ait bir şey, sözlüğü var. Hadi. Evet. Son kelimesini kullanmıyorum. Veda kelimesini kullanmıyorum. Çünkü vedaya çok inandığım söylenemez. Nasıl ya? Ayrılırken ne oluyor? Bir şey olmuyor, bitiyor. Kaldır kaldır kolları, hop hop oynasın. Sevdiğim bu gece sabah olmasın. Vedalar güzeldir bir de ya. Çok acıklı gibi gelir insana ama yeni bir pencere aralanır insanın hayatında. Ay ne bileyim, çok sevmiyorum ya. Ben galiba kimseye veda edemediğim için ya da bana hep veda ettikleri için belki travmam falan var. Oralarda bir travma yaşamış olabilirim. Fransa'ya sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Günaycığım, merhaba. Hoş geldin ablam. İyi yayınlar, nasılsın? Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. Güzel bir akşam dilerim. Herkese selam olsun. Sıradaki parça Tamer Bey'e gelsin. Sevgiler. Öpüyorum seni.

Çok memnun oldum Selim. Her günkü gibi bugün de seninleyiz. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve sevgili Sabahattin noktasını koymuş. İşte bu noktalar var ya, çok sihirli. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi dinlemeler. Başkası yok hikayemde, yüreğimde, hayalimde sen. Gülcan hoş geldin. Selamun aleyküm ablacığım. İyi yayınlar diliyorum demişsin ya. Ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine ve üzerimize olsun. Hoş geldin. Başkası

0: Ve Burdurlu Mehmet. Merhaba.
1: Hoş geldin.
0: Selamlar Özlem Hanım'ın yayınlar. Kusura bakmayın, kaç gündür gelemiyorum. Kusurluk bir şey yok Mehmet. Ben hep şey düşünüyorum. Özellikle hani bir yere yetişmek istersiniz, bir yerde olmak istersiniz. Ne bileyim, sürekli takip ettiğiniz bir şey vardır. Ama böyle araya hayat girer. Ve hep şuna inanıyorum, ihtiyaç ne zamansa, şartlar ne zaman müsaitse, olmanız gerektiği yerde zamanında olursunuz. Ama seni görmek çok güzel. Saatler biraz değişti, valla sesinizi özledim, vallahi de ben ekledim ha. Mesaj okurken böyle eklemeler yapılır mı Özlem Ayran? Hayır, yapılmaz, çok ayıp. Yaptım valla. Neyse, başlığını okuyayım. Saatler biraz değişti, sesinizi özledim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Ben hani sizi çok sıkıştırmak istemiyorum ama ben olmadığınız zaman hissediyorum ve ben de özlüyorum. Yani siz, sadece siz özlemiyorsunuz. Aman da Bedia gelmiş. Yine çalışıyor garibim valla. Ekran üstüne ekran. Bedacığım, sağlığına dikkat et, tamam mı kuzum? Bu kadar çalışmak. Ya şimdi tam tersini de söyleyemiyorum. Bazen çok çalışmak gerekiyor çünkü. Hemen o bal hikayesi var ya, o geliyor aklıma. Ondan sonra yutkunuyorum. Selam güzel ablam, hayırlı yayınlar, nasılsın? Çok iyiyim. İnşallah sen de iyisindir. Şimdiden yazayım ki sonra yoğunluktan yazamam. Ne olur ne olmaz. Bak, işini garantiye almış. İyi ki varsın ya. Teşekkür ederim. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir gün diliyorum. Kulağım sende ablam. Tamam. Rica etsem kalbin de bende olabilir mi?

Kız pardon Ayşe. Böyle başlamış mesajına. Her zaman olduğu gibi Özlem Aral'la Keyfe Keder zamanı başlasın. Neşe vardı. Dur bir dakika. Yanlış okuma Özlem. Tamam. Neşe vardı ya da mutluluk mesaiye kalmış. Yok artık ya. Nasıl yazıyorsunuz bunları? Neşe vardı ya da mutluluk mesaiye kalmış. Dertler kapıyı çalınca da şu an ulaşılamıyor anonsu geçilsin. Dertler kapıyı çalınca da şu an ulaşılamıyor anonsu geçilsin. Çay sıcak, kahkaha ücretsiz, surat asmaksa geçici olarak hizmet dışı. Çok iyiydi ya. Harikasın ya valla. Ayşe itiraf et. Böyle ilk mesajlar çok güzel oluyor. Kimden yardım alıyorsun? Ya Özlem ablam ya. Ben yazamaz mıyım sanki? Niye böyle şeyler söylüyorsun? Ne bileyim ya, çok güzel yazıyorsun da. Yazarsın tabii ki. Mutluluk saatin devam ediyorsa bol kahkahalı devam etsin diye de bitirmiş. Bugün soru cevap oynayacağız biliyorsunuz. Hazır yeri gelmişken de söyleyeyim. Bugün günlerden ne? Salı. Sensin anlamadım. Ey aşk bana geldi. Efendim soru cevap oyununda bugün programı ilk defa dinleyen dostlarımız için böyle küçücük bir açıklama yapmak istiyorum. İlk soruyu siz soruyorsunuz. Ben cevap veriyorum. Pas deme hakkına sahibim. Siz de pas deme hakkına sahipsiniz bu arada. Sonra ben size soru soruyorum. Siz de pas deme hakkına sahipsiniz. Benim derdim yalnız sensin, anlamadım. Ve böylece oynuyoruz. Bu soru cevap oyununun da aslında temelinde bambaşka şeyler var. Ama artık uzun uzun anlatmayacağım. Önemli bir oyun ya. Ciddiye alın. Çünkü hayatımız boyunca böyle bazı sorular var, cevabını merak ettiğimiz, işte belki de onlarca insana sorduğumuz, belki alimlere sorduğumuz ama bir türlü istediğimiz cevap ya da içimizi rahatlatan bir cevaba ulaşamadığımız sorular. Ayrıca her sorunun bir cevabı da yok. Bunun da altını üstünü çizeyim. Yani illa bir cevap beklemektense soru sormanın zihninize çok faydalı olduğunu ve bazen aldığınız doğru cevapların bir yerde hayatınızın ama hiç beklemediğiniz bir yerinde çok işinize yaradığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Yani en azından ben buna tüm kalbimle inanıyorum. O yüzden bu hani oyun diyoruz da çok ciddi bir iş. İlk soru Ayşe'den gelmiş. O yüzden birazcık konuştum konuya dair. Evet, biraz önceki giriş mesajı Ayşe'nin azıcık yarısı bana ait. Tahmin ettim ama çok güzel. Devam et. Vallahi kimden yardım alıyorsan o yardım etmeye devam etsin bence. Öpüyorum seni. Ve sevgili Yusuf Hocam bizlerle... Ooo maşallah, süperallah. Yusuf Hocam YouTube Hayat Tıkıl Bana kanalında sizin için hazırladığım videoda altta bir yorum dikkatimi çekti. Ne kadar gençmiş. Ne kadar genç. Kim yazdı hatırlamıyorum. Bugün böyle bir yorumlara baktım. Yorumları onayladım. Vallahi hocam gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Selamun aleyküm bizim kız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim hocam. Sizleri görüyorum, daha iyi oluyorum. İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Şu anda sizi dinleyen kimler varsa herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız, eksik olmayın, seviliyorsunuz. Siz de çok seviliyorsunuz. Ben kahve içmeye başladım. Pinderings'im var benim de. Sponsorum olduğu için masamda artık daima Pinderings'im var. İçiyorum hocam. Böylece size eşlik etmiş oldum. Ooo Zeynep de yanınızda. Ay siz çok güzel bir çiftsiniz ya, maşallah. Allah'ın nazarlardan saklasın. Öpüyorum ikinizi de, iyi ki varsınız. İyi dinlemeler. Ama eğer alışverişteyseniz veya böyle biraz kendinize vakit ayırıyorsanız devam edin hocam.
varlığınızı hissettirdiniz. Zuhal'cim merhaba. Merhaba, merhaba. Radyomuzun kraliçesi. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ya şimdi sen kraliçe dedin de. Zuhal, bugün program için hazırlanırken biraz önce bir çalışma çıktı karşıma. Dur bir dakika, önce onu bir bulmam lazım. Nerede? Bütün annelere ithaf etmek istiyorum bu çalışmayı. Ve anneler için kraliçe diyenler iyi dinlesinler. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sen bana sımsıkı sarılmışsın, kocaman öpmüşsün. Ben de sana sarılıyorum. Sana ve bizlere güzel, keyifli bir yayın dilerim demişsin.

en sevdiğim fotoğrafla gelmiş sevgili Mustafa Çetin. Yani dijital ekranda Özlem Ayral, Keyfek Eder, Viyana FM var seyir halinde şu anda. Hoş geldin Özlem Hanım, iyi yayınlar size. Sıradaki parça Viyana FM dinleyicilerine gelsin. Gelsin, bak bu şarkıyı dinleteceğim. Ve şöyle bir bakıyorum, devam Mustafa Çatalkaya. Aa, Mustafa, biliyor musun, pazar günü aynı bu manzaraya benzeyen bir yerdeydim. Ve aklıma sen geldin. Hatta sana ulaşabilseydim böyle bir fotoğraf gönderecektim. Senin için de bir fotoğraf çektim. Bak aklıma düştün. Bir şekilde sana bir yerde

Ben de hoş buldum. Herkese selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Bugün senden gelecek soruyu çok merak ediyorum. Hah, Tamer'den ikinci sorusu Tamer'den gelmiş. Şöyle okunmadığı olarak işaretleyeyim.

Hey, Yalçın Emine. Kucak dolusu sevgiler göndermişsin. Ben de sana gönderiyorum. Dinlemedeyim canım benim demişsin. Dinlemede kal. O zaman şimdi bu şarkının tamamını dinleteceğim. Çok güzel bir şarkı. Ama sabah karşıma şöyle bir çalışma çıktı. Bütün annelere sen bir kraliçesin diyenler iyice dinlesinler.

Ve Yusuf Hocam der ki bizim kız, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genç kalmanın sırrı spordan geçiyor. Selamlar. Sadece spor değil hocam. Şöyle yaptığınız iş de çok güzel, insanın doğasına çok uygun bir işti. Bu arada emekliliğiniz hayırlı olsun. Atların insan hayatında ya da insanın ruhsal dünyasında çok acayip etkileri olduğunu bugün bilim adamları ispat etmişler. Mesela bazı hastalıklara iyi geldiği için, özellikle ruhsal hastalıklara, atlarla terapi seansları düzenlenmiş. Siz o kadar güzel bir işle de meşguldünüz ki o da ruhunuza çok iyi geldi. Sonra yanınızda dünyalar güzeli hayat arkadaşınız var. O kadar uyumlu bir çiftsiniz ki o da ekstrası, işin gerçekten ekstrası. Sporda işte bu işte nasıl söylenir, promosyon gibi bir şey. Hepsi bir araya gelince vallahi böyle bir şey çıkmış ortaya. Ne diyeyim? Allah daim eylesin. Allah hayırlı ömürler versin. Ömrünüz boyunca, hayatınız boyunca hepiniz için geçerli. Böyle anlarınızı, içinde bulunduğunuz, yaşadığınız anları çok kıymetli anlar olarak bilip öyle yaşamayı nasip eylesin. Şimdi şu şarkıya bir kulak verelim. Sonra programa geçeceğiz.

Evet efendim, güzel eserler, güzel mesajlarınıza bir mesaj daha eklenmiş. Sevgili Demet'ten gelmiş bu güzel mesajda. Selamın aleyküm, selamların en güzeliyle başlamış mesajına. Ve aleyküm selam, sonra bir sıfat var, onu böyle ayrıca değerlendirdim. Güzellik demiş. Çok teşekkür ediyorum, sen de ayrı bir güzelliksin. İki güzellik, üç güzellik, beş güzellik, milyon güzellik bir araya gelince şahane bir şey çıkmaz mı ortaya? Çıkar bence. Ve hoş geldin, sefalar getirdin. Güzel sesini yeniden duymak çok güzel. Şükür bizi yine yeniden kavuşturana ablam demiş. Amin diyorum. Vallahi ne kadar şükretsek, teşekkür etsek az. Gerçekten bir yerde buluşabilmek, bir yerde aynı zamanın içerisinde var olabilmek ve kendimizi iyi hissetmek çok özel, çok güzel bir hediye değil mi? Gerçekten çok da güzel bir fotoğraf gelmiş. Ellerinde çayları, vallahi Gülşadiye ile bahçe keyfi yapıyorlar bir yandan. Biz dünden mi bu fotoğraf? Aa, şahanesiniz. Evet, yola çıkıp bisikletle gelecekti. Biz dün Gül annemle kavuştuk. Senin de kulaklarını çınlattık bol bol. He. Neler konuştunuz bakayım? İnşallah seni de bekliyoruz bir gün çaya kahveye. Vallahi inşallah. Ben de çok istiyorum. Yani Allah bir gün nasip etmeyeceği bir şeyi çok istetmezmiş diye düşünüyorum. Umuyorum ve diliyorum ki bir gün o güzel bahçede ben de olacağım. Şimdi efendim Yusuf Hocam'dan da bir mesaj gelmiş. Harfe harfine bana katıldığını iletmiş. Güzel dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hocam siz de eksik olmayın. Ben iyi ki sizleri tanımışım. Kendimi çok şanslı sayıyorum açıkçası. Evet efendim, bugün soru cevap oynuyoruz. Şunu fark ettiniz mi? Mesela biri size şöyle bir soru sorduğunda, şu an en çok kimi özledin diye bir soru geldiği zaman, istemeseniz bile zihninizde biri beliriyor. Yani siz ne yaparsanız yapın, bu soru size sorulduğunda hemen aklınıza bir isim ya da birisi geliyor. Çünkü beynin yapısı çok enteresan, açık kalan soruları tamamlamak isteyen bir yapıya sahip beynimiz. Ve buna da psikolojide bir şey deniyor, tamamlama dürtüsü. Böyle bir dürtümüz var bizim. Yani insan psikolojisinin tamamlama dürtüsü diye bir dürtüsü var. Yani bazı sorulara cevap vermeseniz bile içinizden cevaplamış olursunuz. Ve bazı sorular aslında belki de pas dediğiniz ama içinizde cevabı olan sessiz cümleler. Ben öyle düşünüyorum en azından. Çünkü nasıl söylenir? Zihniniz sussa bile kalbiniz konuşur. Ve ilginç ama gerçek bir şey daha söyleyeceğim. Bir insanın verdiği cevap kadar cevap verme şekli de aslında karakterini belli eder. Buradan ne çıkarırız? Yani bir insanı tanıyabilmek için, karakterini tespit edebilmek için sorular sorulur, değil mi? Ya yani mesela çapraz sorgu diye bir şey var emniyette. Alırlar çapraz sorguya ve bir takım soruları çapraz bir şekilde sorarlar. Orada bir şeyi ortaya çıkarmaktır maksat. Mesela bir örnek gelsin aklıma, hadi. Boş vaktinde ne yaparsın? Böyle bir soru. Kimisi uyurum der, kimisi düşünürüm der, kimi kitap okurum der, kimi kaçmaya çalışırım falan gibi cevaplar da verenler olabilir. Aslında soru aynıdır ama insanın dünyası değişiktir. Yani bu cevaplara göre de kişinin aslında karakterini çok çok güzel belirleyebilirsiniz. Yani cevap bazen bilgi değil, kişiliğin izidir bence. Ve psikolojide ilginç bir görüş var değerli yol arkadaşlarım. Bazı durumlarda ilk verilen cevap uzun düşünülmüş cevaptan daha samimidir. Yani psikologlar bunu tespit etmişler. Çünkü neden? İnsanlar fazla düşününce filtre kullanıyorlar. Ben eminim bundan. Sosyal olarak doğru görünmeye çalışıyorlar. Doğru cevap vermek için uğraşıyorlar. Düzenleme yapıyorlar. İlk tepki, ilk verilen cevap en gerçek olan aslında.
Bir de cevapsız bırakılan sorular var. Onlarla ilgili de konuşacağız. Ama şimdi ilk sorumuz var. İlk soru sevgili Ayşe'den gelmiş. Enteresan da bir soru. Valla. Ama bu soruyu bir düşünmek istiyorum ya Ayşe. Çok güzel bir soru. Hadi soruyu sorayım, ben düşüneyim. Sonra da şu aldığım eserlerden bir kuple sizlerle paylaşayım. Efendim, eğer kediler konuşabilseydi sence insanlarla ilgili ilk şikayetleri ne olurdu? Çok güzel bir soru değil mi? Hiç insanın aklına gelmeyecek bir soru. Biraz düşüneceğim bakayım, evdeki kedileri de bir düşüneyim. Bu arada mesela Ayşe bana soruyor ya, ben de cevap veriyorum ya. Beğendiğiniz sorulara herkes cevap verebilir, herkes katılabilir. Efendim, biliyorsunuz geleneksel olarak programın ilk mesajlarını daima Tamer yazıyor, ardından Günay yazıyor ve ben ilk eseri aslında onlar için, önce onlar için sonra hepimiz için hazırlıyorum. Tamer ve Günay, Tamer iyi dinle. Bak, sözlerini iyi dinle. Önce size gelecek, sonra hepimize gelecek. Ardından bir eser daha aldım sıraya. İki eser sonra kahvem elimde olacak. Biraz erken yapacağım kahvemi. Sonra mesajlarınızla öncelikle Ayşe'nin sorusuna cevap vererek başlayacağız. Evet, iki güzel eser bizler.

0: erken geldim. Aman bugün bayağı erken içiyorum yalnız. Yavaş içeyim bari.
1: Tam saatinde kahve pişer cezvede.
0: Bugün biraz saati şaştık. Hani senin mesajın ne? Ama sonra çok geç kalıyorum da o yüzden. Keyfe keder.

0: Eğer kediler konuşabilseydi sence insanlarla ilgili ilk şikayetleri ne olurdu? Vallahi kahve yaparken düşündüm, evdeki kedileri de düşündüm. Ya.
1: Aynı saate kurduk kalbi, yol uzun olsa da birlik duygusu yakın.
0: Ya niye beni sevmek için bu kadar uğraşıyorsun? Neden üzerime geliyorsun? Ben istediğim zaman kendimi sevdiririm. Beni zorla kucağına alma. Yani benim evdeki kediler böyle derdi. Ben onları zorla kucağıma alıyorum çünkü. Sonra aklıma esprili bir cevap daha geldi. Mama kabımın dibini görmek zorunda mıyım? Bu nasıl hizmet anlayışı?
1: Ne güzel bir gün.
0: Çünkü kedilerle köpekler arasında şöyle bir fark var. Kediler gerçekten evi sahipleniyorlar. Yani onlar için, onlar ev sahibi, biz köle. Köpekler de tam tersi.

0: Ya sonra bir şey daha geldi aklıma. Ayşe'nin bu sorusuna cevap. Beni çağırınca gelmemem saygısızlık değil, karakter meselesi. Çok karakterliler gerçekten. Ne güzel bir gün. Koşturma bitmez ama. Yani bir sesli mesajımız var. Ayşe'den gelmiş, Ispartalı Ayşe'den. Ben de sorusunu düşünüyorum şimdi.
1: Selamlar ablacığım. İki gözümüzün çiçeği, kraliçemiz.
0: Teşekkür
1: neşemiz,
0: ederim.
1: Enerjimiz.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok alıştık ablam sana ya. Şunu söylemek istiyorum ama videoya ben yorum yapmıştım. İsmim orada oğlumun ismi olduğu için kim olduğum belli olmuyor.
0: Evet
1: çok gençmiş diye. Ben yani Yusuf efendim böyle farklı düşünüyorsun insanlara ama gerçekten harika konuşması yok, böyle sakin efendi. Çok ağır abi ya. Çok efendi birisi oldu, çok belli. Eşi de çok tatlı. Çok masumlar. İnşallah yazın tanışacağız geldiğinde.
0: Evet.
1: Ben onları davet ediyorum köyüme nasip olursa.
0: İnşallah. Ben sizi buluşturacağım.
1: Öpüyorum, sustum.
0: Ben sizi buluşturacağım. Bu arada dün Mehmet Story'de beni etiketlemiş. Salata yaparken mesela Mehmet için de bir yorum geldi. Kim yaptı bilmiyorum. Yani biz kafamızda canlandırıyoruz ama kendini gördüğümüzde tam böyle oturuyor. Böyle kafamızda canlandırdığımızın dışı çıktığı zaman böyle bir şaşırıyoruz gibi bir mesaj aldım. Evet, şimdi sanal dünya dediğimiz şey sesleri şekillendiriyor zihin kafasında. Eğer hiç görmediyseniz, mesela siz dinleyici grubusunuz, bir kısmınız birbirinizi görmüyorsunuz, tanımıyorsunuz. Farklı Avrupa'nın farklı ülkelerinden programı dinleyen dostlarım var. Şimdi birbirinizi gördüğünüz zaman tabii şaşırıyorsunuz. Ama işin en güzel tarafı gerçekten de görmeden bu kadar sevmek, görmeden bu kadar sıcak bir enerji almak, görmeden benimsemek çok güzel bir duygu değil mi? Ne güzel bir gün. Dünya işi bitmez ama hallederiz kolay. O zaman Ayşe'cim alıyorum. Kahvemden bir yudum alıyorum. Hadi birlikte olsun.

Ayşe'cim, kafana takılan bir sorun var. Bir türlü çözümleyemiyorsun. Acayip böyle gelgitlerin var. Bunu nasıl bu problemi çözmenin yolu sence ne olur? Yani günlerce seni uykusuz bırakan, günlerce düşünmeni sağlayan ama kafanda bir türlü çözümleyemediğin bir şey düşün. Bunu çözmek için ne yaparsın? Şimdi sizlere sorduğum soruları doğaçlama sorduğum için lütfen soruyu da yazın cevabın başına. Ya da kimin sorusuna cevap veriyorsanız soru mutlaka mesajınızın başında yer alsın. Sonra ben şaşırıyorum. Beklesin, mola hemen bitmesin. Ayşe, sorunu anladın mı?

0: var.
1: Aa, Selim'den bir fotoğraf gelmiş. Benim kahve de geldi. Aa, sana kahve getiren var Selim. Ne güzel ya, benim de böyle bir hayalim var. Hey sen, bana bir kahve getir misin lütfen? Sade olsun, mümkünse. Deyip böyle programa devam etmek gibi bir hayalim var. Neydi, hizmetçimin de bir adı vardı da bak o an aklıma gelmedi. Bir gün belki olur diyorum. Afiyet olsun Selim, hadi. Alıyorum bir yudum, sen de al.

Bu arada kedilerle ilgili soruyu soran sevgili Ayşe'ydi. Esin hoş geldin. Şimdi mesajına döneceğim. Tamer'in sorusu da çok ilginç. Vallahi süpersiniz arkadaşlar. Öyle sorular bulup getiriyorsunuz ki yani düşün bir hal oluyorum. Bir de sizin fark etmediğiniz bir kamera arkası var. Yani kamera arkası değil demeyeyim de programdan sonrası. Takılıyor bazı sorular kafama. Geçtiğimiz hafta takılan sorular oldu. Böyle saatlerce o soruları düşündüm. Tamer'in sorusuna gelince, kusurlarını görüp görmezden gelen mi yoksa kusurlarını yüzüne söyleyen mi?

0: Evet evet Tamer, ya sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Sebastian, Sebastian. Sebastian, kahvemi yap.
1: Yaptın ya Özlem Aylan, içiyorsun ya, daha bana ihtiyacın mı var?
0: Ya sen bir daha yapar mısın lütfen sen? Sen benim hizmetçim değil misin?
1: Ay, hiç benlik de bir şey değil he.
0: Korkarım bir Sebastian olsa evde, ben ona sürekli kahve yapan, yemek yapan biri olurum.
1: Arkadaş, kölelik ruhumda var ya.
2: Dünyanın neresinde olursak olalım, keyfe keder birlikteyiz.
0: Şimdi efendim, Tamer'in sorusu çok güzel bir soru. Kusurlarını görüp görmezden gelen mi, yoksa kusurlarını yüzüne söyleyen mi? Tabii ki hiç düşünmeden aslında cevap verebilirim ben bu soruya. Kusurumu yüzüme söyleyen, ama bak bir ama var. Nasıl söylediği çok önemli. Yani dangıl dungul insanların kusurlarını söylerse ya da benim kusurumu böyle herkesin içinde böyle bir de amiyane bir şekilde ağzını yaya yaya söylerse işte orada işler değişir. Yani bırak kusurumu kabul etmeyi, orada biraz şiddet eğilimim baskın basabilir. Şiddeti sevmem ama bilmiyorum. Orada biraz sorun yaşayabiliriz. Üslup önemli benim için. Ve kusurun nerede söylendiği de çok önemli. Neden kusurlarımı söyleyen? Çünkü görmezden gelen insan bazen rahat ettirir. Evet, rahat ettirir. Aslında duymak istediğimi söyler. Ama beni geliştirmez. Ben gelişmeyi seviyorum ya. Birilerinin beni geliştirmesini, benim düşünemediğimi düşünmesini, benim hatalarımı bulmasını. Yıllar önce böyle bir hikayem var ama bugün anlatmayacağım. Hatta hiç anlatmayacağım. Biraz özel. O güne kadar arkadaşım o kusurumu söylemeseydi, yani düşünsenize 40 yıl aynı kusuru yapmışım ve o kusurun altında ezilmişim ve ben bunu sürekli yapmışım, hiç farkında değilim. 3 kişi oturuyoruz, hiç unutmuyorum, sadece detaya girmeyeceğim. Aramızda birimiz daha yeni yeni konuşuyoruz, yeni yeni tanışıyoruz. Hatta ilk defa evime gelmiş. Bir tarafta da yıllardır tanıdığım can arkadaşım var. Neyse konuştuk, muhabbet ettik, saatlerce muhabbet ettik. O yeni gelen arkadaş kalktı gitti. Ortamı terk etmedi. Ben izin istiyorum dedi. Onu uğurladık. Sonra biz baş başa kaldık. Arkadaşım döndü bana dedi ki, bu yaptığın, bu şekilde söylediğin şeyleri hiç düşündün mü? Bunun karşı tarafta bırakacağı etkiyi düşündün mü? Böyle bir durdum. Nasıl yani dedim. Anlattı anlattı. Vay arkadaş dedim ya. Gerçekten. Ve o günden sonra bir daha mesela orada o kusurumu tamamladım. Bu çok önemli. Ama ne bileyim, bunu onun yanında yapabilirdi. Çok pervasızca yapabilirdi. İşte o zaman dedim ya, işler değişir. Ne bileyim, sürekli kırarak söyleyen insan bence düzeltmez, uzaklaştırır. İnsanı büyüten şey ne biliyor musunuz değerli dostlar? Kusurunu dürüstçe ama incitmeden söyleyen insan. Yani gerçekten bu çok önemli. Bir de mesela bazen bazı insanlar, aranızda belki var bunlar, karşıdaki arkadaşınızı kaybetmemek için susarsınız. Yani onu incitmemek için. Ama ben şöyle söylüyorum, beni kaybetmekten korkup susan değil, beni önemseyip doğruları söyleyeni seçerim ben. Bir de şöyle bir tabir var, kusurunu yüzüne vurmak diye bir şey var. Hiç sevmediğim bir şey. Kusurunu sana değer vererek söylemek çok başka bir şey. Peki Tamer, soru soruyorum sana, hazır mısın? Gerçek dost kusurunu saklayan mı, yoksa risk alıp söyleyen mi sence? Ama biraz açıklamalı istiyorum. Yani Yani şöyle düşünüyorum. Acıtan dürüstlük mü daha değerli? Huzur veren sessiz kalmak mı?

0: Benimle bir şeyler içer misin?
1: Hello ablacığım, ben geldim. Selamlar. Resimcim merhaba. Dinleyen herkese çok güzel, keyifli, güzel, sürprizli, neşeli bir gün diliyorum. Ben de diliyorum. Gerçekten. Bir soru duydum kedilerle ilgili. Kim sordu kaçırdım ama bence kediler şöyle düşünürdü insanlar için. Bu arada burada hemen devam edeceğim Esin'in mesajına. Tamer'in bir cevabı vardı bu soruya. Şikayet olarak Ayşe'cim şöyle dermiş. Miyav miyav. Tamer böyle yazmıştı. Bak unutmuştum. Bence kediler şöyle düşünürdü insanlar için demiş sevgili Esin. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Kimisi çok iyi, kimisi çok kötü. Halbuki biz kediler hep aynıyız. Ya çok iyiydi.

Evet Gülşah diyeceğim, merhaba. An itibariyle radyonun sultanı Özlem Ayral'ın muhteşem yayınına ve Kadife sesini dinlemeye geliverdim gari. Bak gari'yi ben ekledim. Geliverdim be. Gari daha yakıştı sanki. Sana çıkan yolların hepsini tek tek. Hoş geliverdin gari. Yağmur yağıyormuş, interneti gitmiş bir ara Gülşah diye. İnşallah radyon açıktır, biraz beklettim sanki seni. Şerife'den fotoğraf gelmiş. En sevdiğim fotoğraf. Seyir halinde şu anda. Güzel mesafeleri olsun. Dijital ekranda kendimi görüyorum. Özlem Ayral, Viyana FM. Ay bazen çok megaloman oluyorum ya. Şerife'cim, öpüyorum seni. Emrah bizlerle birlikte. Şöyle bir hemen sorusu da var. Soruyu biraz bekleteceğim. Hocam iyi yayınlar. Ben zor bir soru sormak istiyorum. Dinleyicilerinizden memnun musunuz? Sizi sinir edip yorduğumuz zamanlar oluyor mu? Buraya döneceğim. Uzun uzun konuşabilirim. Bütün programı böyle bitirebilirim. Emrah, soruna döneceğim, sırayla gidiyorum. Hoş geldin.

sen gülünce bizim için. Hep gülümse için için. Hayata renk verenlerden, bizi güzel sevenlerden.

Bir gün Mevlana eve girer ve hanımına sorar. Bu kadar aşıksın Mevla'ya, şükürler olsun bu aşkı yaşayıp yaşatana. Peki bana ne kadar aşıksın der. Mevlana hanımına şöyle der. Sen benim yaradandan ötürü yaradılanı sevişim. Bir adım gelene 10 adım gidişimsin ve herkese olduğu gibi kabul edişim. Sen benim bugünüme şükür ve yarınıma dua edişim, azla yetinişim, çoğa göz dikme işimsin ve kapanmayan avuç içimsin. Ya işte sorulara böyle cevaplar gelince insan ne olur biliyor musunuz? Dünyanın herhalde bu dünyanın değil, ötelerin değil, sonsuzluğun en mutlu insanı olur. Sorular önemli. Sorduğunuz soruya karşılık aldığınız cevap da çok önemli. Cevap verirken de aslına bakarsanız böyle kalpten söylenen, nasıl söylenir? Efil efil eken esen. Eken ne ya? Efil efil esen cevaplar yüreğinizi ferahlatır ve çok iyi gelir. O yüzden de bu oyun önemli bir oyundur. Adı oyun ama oyunun içinde başka bir iş var. Şu an birine teşekkür etme şansın olsa kimi ederdin ablacığım diye sormuş sevgili Zuhal. Zuhal'cığım yine şahane bir fotoğrafla gelmişsin, elinde kahven. Hepimize afiyet olsun demişsin. Afiyet olsun hadi. Valla kahvem çok güzel olmuş. Bugün biraz acele ettim ama iyi oldu be. Evet, şu an birine teşekkür etme şansım olsa. Valla ben bununla ilgili çok güzel bir yazım vardı. O yazıyı ararken bu biraz önce sizlerle paylaştığım Mevlana'ya sorulan soru çıktı karşıma. Hala o yazımı arıyorum. Yıllar önce kaleme almıştım. Ben hemen cevap vereyim ya. Birine teşekkür etme şansım olsa en çok canımı yakanlara teşekkür ederdim. Yani zaten bana iyi gelenler kıymetlerini biliyorlar. Onlarla sık sık teşekkür etme ihtiyacı duymuyoruz artık. Biz birbirimizin hayatında iyi yerlerdeyiz. Birbirimizin hayatını besleyen insanlarız. Ama bir şey var, canımızı en çok yakanlar. En çok yakanlar. Şimdi efendim geçmiş dönemde, sene kaçtı hatırlamıyorum, bir radyoda, stüdyoda çalışıyorum. Bir yerel radyoda. Radyo evden çıktım, programa gidiyorum. Biraz da program saati o zaman 13.00 Türkiye saatleriyle. Biraz da geç kalmışım, hızlı hızlı gidiyorum ama şöyle bir adetim vardı eskiden. Nasıl başarıyordum bilmiyorum ama yürürken kitap okuyabiliyordum. Şimdi okuyamıyorum artık. O zamanlar okuyabiliyordum. Elimde de bir kitap var. O kitabı okuyorum. Kitaptan bir bölüm çıktı karşıma. Daha önce bunu anlatmış olabilirim. Olsun, bir daha anlatayım. Dinleyenler olmuştur. Şöyle yazıyordu. İşte hayatınızda bugüne kadar size sıkıntı adleden, sıkıntı veren, acı yaşatan insanlara teşekkür borçlusunuz. Önce bir oha dedim ya. Niye teşekkür edecekmişim? Canımı yakmış. Sonra şöyle devam etmiş. Hayat bir yolculuk. İşte yolculukta paket programlar var. İşte bir takım acılar var. Bir takım kederler var. Herkese göre. Herkesin taşıyabileceği kadar. İşte bunların sebebi şu. Sen o acılarla güçleniyorsun. Sen o acılarla yola devam etme gücünü elde ediyorsun. Karakterinde zayıf olan yerler o sınavlardan geçerek törpüleniyor. Gibi gibi, tabii tam motomot böyle değil ama böyle bir mesaj. Bu yüzden de bugün eğer halinden memnunsan, bugün geldiğin noktada kendini sevmeyi başardıysan, geri dönüp bak, işte o gün yaşadıklarına borçlusun. O gün yaşatan insanların isimlerine takılma. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma hiç fark etmez. İsimlerin önemi yok. Sen onu yaşayacaksın. Falanca yaşatmış, filanca yaşatmış. Lütfen isimlere takılma. Özellikle. Ama eğer ismine takıldığın biri varsa şu anda kitabı kapat, telefon aç ve bir teşekkür et. Ya var ya, yani bir yandan yürüyorum, bir yandan da
Böyle bir kafam karıştı. Kitabı kapattım. Gerçekten de bana hayatımın o zamana kadarki en acı hallerini yaşatan vatandaşı aradım. Böyle teşekkür ederim. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yo, teşekkür etmek için açtım. Bana yaşattığım bütün her şey için. Karşı taraf bana bir kızdı, bir kızdı. Ben bir keyif oldum, bir keyif oldum. Yani sevgili Zuhal'cim, şu an birine teşekkür etme şansım olsa, ona ettim zaten. Bu sefer başka bir acıyı yaşatan birine teşekkür ederdim. Çünkü bugünkü bütün güzel özelliklerimi gerçekten bir gün bana onları yaşatanlara borçlu olduğumu, gücümü, ayakta duruşumu, sizlerle konuşma şeklimi, sizlere bazen bana sorular soruyorsunuz, verdiğim cevapların altyapısını, üst yapısını inşa ettikleri için onlara teşekkür ederdim.

Evet Zuhal'cim, sorunu soruyorum. Sen bana teşekkürden bahsetmişsin. Ben sana biraz tam tersine çevirerek sormak istiyorum. Şu an birilerinden şikayet etme şansın olsaydı, bağıra bağıra. Kime demeyeceğim, neler yüzünden şikayet ederdin o isimlere?

0: şimdi Esin bir soruya cevap vermiş. Kusurlarla ilgili bir soru vardı biliyorsunuz. Ne istersen bana, hay hay. Kusurlarınız söylensin mi? Söylenmesinden mi hoşlanırsınız? Söylenmemesinden mi? Öyleydi. Yani sorunun özü buydu aslında. Esin bu soruya cevap vermiş. Dostlarımın sözlerini önemserim ve açıkça her şeyi konuşmalarını, eleştirmeleri beni rahatsız etmez. Eğer bana uymazsa, yaptıkları eleştiri mantıklı gelmezse kızmam. Fakat bir şey de değiştirmez bende. Yani konuşurlar giderler diyorsun. Ya bilmiyorum da arkadaş, ağzı olan konuşuyor diyorlar. Her yerde her şey konuşulmamalı. Doğru yer, doğru zaman, doğru insan. Bakın bu üçlü çok önemli bence. Ve yürürken de kitap okunur ablacığım demiş Esin. Hatta şu an çok daha iyi okur eminim insanlar. Yürürken telefona bakmaktan daha kolaydır diye düşünüyorum. Oh yeah, gerçekten. Hakikaten hiç böyle düşün. Ama ben mesela bir yere gittiğimde de telefon hep çantamda olduğu için. Yani ancak böyle bir yeri çekeceksem, içerik üreteceksem telefonu çıkarıyorum. Telefonu kamera gibi kullanıyorum zaten. Ben okuyamıyorum, denedim Esin ya. Benim gözlerim kaldırmıyor artık.
1: Yaşaldın Özlem Ayral. Büyüdün artık, olgunlaştın.
0: Ya öyleyse ben geriye dönmek

Selam güzel ablam, bu sohbetler. Fatoş'cum merhaba. Çok soru sormak istiyorum ama. Doktora gidiyorum, kalp damar uzmanına. Olsun Gülşadiyeciğim. Olsun, sorma. Sormak zorunda değilsin. Öpüyorum seni, Allah kolaylık versin. Güzel haberler al. Merhabalar Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Ne biçim okudum ya. Merhabalar Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Şenolcuğum merhaba, hoş geldin. Sen ne yapıyorsun, kapı mı boyuyorsun, ne yapıyorsun? Kapıları püskürtüyorum, kulağım sende. Ha, kapıları püskürtüyormuş. O ne oluyor? Boyamak herhalde. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin.

0: bakayım şarkıcığım. Sen kimdin? Nahide. Ha, en sevdiğim seslerden. Nahideciğim, biraz müsaade et. Yusuf hocamla söz hakkı tanımak istiyorum. Sana yer vereceğim.
1: Selamünaleyküm bizim kız.
0: Ve aleyküm selam hocam.
1: Tekrardan herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bizim için güzel yorum yapan Ayşe kardeşimize teşekkür ediyorum. Görüşlere mutlaka diyorum.
0: Getireceğim, getireceğim inşallah.
1: Herkes çıksın çıksın gelsin. Bahçe büyük.
0: Yok artık. Hayır İkinci canım. Ne münasebet. Hayır.
1: Dostlarını. Oh. Yani yüz yüze de görüşmesek.
0: Herkes kalpten kalbe ya.
1: Birbirimize hayır. Yakın olduğumuzu tahmin edebiliyorum.
0: Biz olalım. Dermiş.
1: Herkese ayrı ayrı söylüyoruz. Canım eşimde çok selamı var.
0: Aleyküm selam.
1: Yalnız şey sormak istiyorum.
0: Ne?
1: Bizim Ispartalı bacımız yurt dışından bizim gibi yoksa
0: evet,
1: Isparta'da
0: evet.
1: Bunu öğrenmek istiyorum.
0: Hollanda'da.
1: Sadece merak ettim.
0: Hollanda'da.
1: Bekliyorum herkesi.
0: Çok güzel gül bahçelerinin olduğu bir yerde köyleri var hocam.
1: Gürcan kardeşimi tanıdık, Murat kardeşlerimizi de tanıdık.
0: Evet.
1: Hepsi birbirinden değerli insanlar.
0: Gerçekten
1: eksik
0: öyle.
1: Eksik olmayın. Tanımadıklarımız da bizim için çok değerliler tabii. Herkesle inşallah en kısa zamanda görüşmek nasip olur diye dua ediyorum.
0: İyi i̇nşallah ki, hocam en kısa sürede selam. Hayırlısıyla. Bu arada mikrofona konuşarak biraz farklı oluyor, kusura kalmayın demişsiniz ya. Ya hayır, ne kusuru, çok güzel, bence çok güzel. Ve Şenol kardeşim hepsi çok güzel insanlar diye de eklemişsiniz. Gerçekten zaten bir şey söyleyeceğim size. Şimdi Isparta'da Hayat diye bir profilimiz var şeyde, Instagram'da. Çok da iyi gidiyor maşallah. İnşallah orayla ilgili çok güzel planlarım, projelerim var. Uğraşıyorum oraya, çok emek veriyorum. Şimdi Isparta'da Hayat'ta, mesela Instagram'da Isparta ile ilgili sayfaları geziyorum, büyük sayfaları. İşte yorumlara falan bakıyorum. Sonra da diyorum ki, herkes kalbinin ekmeğini yiyor arkadaşlar. Bu hayattaki duruşunuz, hayata bakışınız neyse öyle insanları çekiyorsunuz mıknatıs gibi. Yani inanılmaz bir şey. Mesela bayağı 8000'e ulaştık sayfada. Ya ben hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Arada sizler varsınız tanıdığım, takip edenler var. Onun dışında kimseyi tanımıyorum. Ama yorumlara girin bir bakın. Yani hiçbir Instagram sayfasında demeyeceğim, çok iddialı olacak. O kadar iddialı olmayalım, abartmayalım, haddimizi bilelim. Birçok Instagram bu tarz profilinde öyle güzel yorumlar okumamışsınızdır. Öyle güzel yorumlar yapılıyor ki konuların altına, özellikle eski evlerin, eski mahallelerin altına o kadar güzel yorumlar yapılıyor ki. Sonra düşünüyorum, mesela Viyana FM kavşağında da her gün aynı saatte buluşuyoruz. Buluştuğumuz insanlara bakıyorum. Ya yok artık diyorum. Buna inanın. Yani kalbinizin ekmeğini yiyorsunuz. Yani illa maddi olarak yemek zorunda da değilsiniz. İnsan yüreği olarak yediğiniz zaten her şeye değer.

Ya Şerifeciğim, ablam, canım, hoş geldin Gülo, öpüyorum yağmur yüklü bulut kalbinden. Bana yağ demişsin, yağarım sana. Maşallah, Sübhanallah, Allah'ım yarabbim. Allah ölmüş yaratmış cümlesine çok kızarım genellikle ama diyeceğim şimdi ya.

0: sonra ya bana dedi Şerife, biraz sonra bir fotoğraf daha paylaşmış. Tabii ben ancak görüyorum, yağmaya başladın. Yağıyorum canım benim. Tamam Zuhancığım, sorunu yazacağım. Merak etme. Burada bir ses Nahide var ya. Nahide bana şu anda çok kızıyor. Bir de son şarkısı, daha yeni bir şarkı değil mi? Evet evet. Ama bir Şenol'u konuşturmam lazım.
1: Evet evet, makineyle kapıları güzelleştiriyorum. Ne yapayım? Kadınları makyaj güzelleştiriyor, kapıları da ben. Yapacak ya, bir şey yok. Hayat bu. Abi

Ya ne olayım ya. Burada işte çene çalıyoruz ya. Hayattan konuşuyoruz. İşte oradan buradan sorular, cevaplar. Sen ne örüyorsun?

0: Evet Esin'cim, Şenol vurdu ve gol oldu. Her zaman olduğu gibi. Şenol konuştu, gol oldu yine. Ne demekmiş o kadınları makyaj güzelleştirirmiş. Hiç üstümüze alınmıyoruz değil mi? Ben ne alınayım? Hayatımda makyaj yapmadım çünkü. Yani yapmadım derken şu anda yapılan makyajlardan yapmadım. Hiç yapmadım. Yani göz kalemini severim. O da böyle çok aklıma esecek de. Onun dışında makyaj yaptığımı hatırlamıyorum. Ben o yüzden hiç üstüme alınmadım.
1: Ara sıra ayar, ara sıra arasan, kapılar ağlar, ağda beni arayar.
0: Aa, Bedia'nın içeceği var. Aa, kahvem var Bedia. Kahve içmeyi azalttığım için bugün şekersiz bir sodayla eşlik edeceğim. Allah'ım, tam yarım saat önce. Hala var mı sodan? Bedia, var mı kız?
1: Bilsen ne hallerdim, göz görünür göze geldi.
0: Canım benim, çok özür dilerim ya. Niye bu kadar geç gördüm ben bu mesajı? Hadi ben kahve içiyorum. Peynirin kim yok ki? Olsa da içseydim ama yok. Var benim. Paylaşabilirim seninle.
1: Beni biraz oyalar.
0: Evet, çok güzel bir soru var. Bedia'dan gelmiş. İnceldiği yerden kopmalı mı yoksa çabalamalı mı? Vallahi Bedia'cığım, kaçırmadın. Şimdi geldi sıra sana.
1: Bilsen sen.
0: Bedia, radyona çıkma. Dinliyor musun?
1: Gelsen sen. Uçsam gecelerde. Duysam sesini. Kuş olur.
0: Dur, Bedia yazsın, açık desin. Ben soruya cevap vereceğim. Çok güzel bir soru. Direkt vereceğim. Direkt. Tam benlik bir soru.

0: Ay çok güzel bir şarkıydı. Yaşar'dan geldi. Evet gelelim Veda'nın sorusuna, sonra Emrah'ın sorusuna yol alacağım. Bayağı beklettim. Aa, Şerife'den sesli mesajımız var. Şöyle bir bakıyorum. Emine Yalçın kahvesini yapmış. Dur Veda döneceğim sana. Hemen bir kahve içmem. Aa manzaraya da bak sen. Bir de Emine Yalçın'ın, Yalçın Emine'nin benim tabirimle bir şeyi var. Bir soruya cevabı var. Kusurlarla ilgili. Bence gerçek dost kusurunu kırmadan yüzüne konuşmaktır. Ben arkamdan konuşmuş, güya beni kırmamak içinmiş, temiş. Dost olmayan kişiler de arkamdan konuşur. Onlardan ne farkı kalıyor ki? Kırılsam da her türlü yanımda olduğunu hissederim o dürüstlüğüyle. Kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Ama dediğim gibi üslup önemli ya. Onu söyleme şekli, o kusuru söyleme şekli. Ben hep oralardayım. Değerli dostlar, yol arkadaşlarım, sevgili can dostlarım, böyle de bir tabir kullanayım, yeri geldi bence. Lütfen üslupla alakalı araştırmalar yapın. Üslubunuzla ilgili hani abuk subuk şeylere bakıyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz, ben de geçiriyorum merak etmeyin. Ama arada bir de böyle konularla ilgili ciddi araştırmalar yapın. Yani belki siz üslubunuzun çok doğru olduğuna inanıyorsunuz ama belki yanlışlarınız vardır. Bu hayatta konuşma şeklinizle, karşınızdaki insanla iletişim kurarken üslubunuz çok önemli. Kullandığınız kelimeler, tonlamalarınız, ne bileyim sakinliğiniz, o sıcaklığınız hepsi üslubun içinde yer alır ve bununla ilgili ciddi araştırmalar var. Bunlarla ilgili böyle küçük küçük yazılar okuyun ve alıştırmalar yapın. Hayatınız boyunca işinize yarar. Bu arada hadi Yalçın Emine, alıyorum bir yudum. Anam artık kahvemin de son demlerindeyim. Fotoğraf yine harika. Gerçekten harika. Evet devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sevgili Bedia'nın mesajına geri dönüyorum. Ya bu kişiden kişiye değişen bir soru, yani kişiden kişiye değişen bir cevapla karşılaşırız bu tür sorularda. Değil ki Esin bu soruya cevap verenlerden mesela. Ama Esin'in cevabını görmeden hemen soruya dönmek istiyorum. İnceldiği yerden kopmalı mı yoksa çabalamalı mı sorusu Bedia'nın. Ya şimdi ben bana sorduğun için cevap veriyorum. Ne kadar doğru olduğu tartışılır ama benim geldiğim nokta, yaşadıklarımın bende bıraktığı iz zannedersem ben inceldiğin yerden koparır atarım. Hiç çabalamam. Zaman kaybıdır benim için. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü yaşadığım şeyler bana bunu öğretti. Bir şey inceliyorsa ve artık kopma raddesine geliyorsa, çünkü incelen şey artık kopmaya yakındır. Orada bir sürü fire verilmiştir zaten. Bir sürü kayıp var orada. Yani onları yerine koyup, benim buna zamanım yok. Bakın arkadaşlar, genç arkadaşlar için konu değişebilir, cevap değişebilir. Ama benim artık buna ayıracak zamanım yok. Ben inceldiği yerden tak diye koparırım. Hiç arkama dönüp de bakmam. Hiç yaşanmamış sayarım. Hiç tanımamışım gibi davranırım. Yani ne yazık ki. Ve bu konuda çok eleştiri alıyorum. Onu da söyleyeyim. Eleştiren eleştirsin arkadaş, yani yapacak bir şey yok. Ben gelmişim kaç yaşına, bundan sonra uğraşamam. Bugüne kadar uğraştım, yeter. Bundan sonrası benim için vallahi başka bir hayat, başka bir dünya. Yokuş aşağıyım ya. Yokuş yukarı çıkmayı sevmiyorum artık. Yollarda da sevmiyorum. Virajları seviyorum ama yokuş yukarı çıkmayı sevmiyorum. Öyle yani.
1: Kaderim elimde, düştüğü yerden vura vura kaldırdım.
0: Aa Ruki merhaba. Sıradaki parça bana gelsin. Ancak açabildim bugün radyoyu. Tam zamanında. Her şey olması gerektiği zamanda. Çok güzel bir kahve fotoğrafıyla gelmiş. Arkada çiçekler de var. Hadi alıyorum son yudumlarım artık. Afiyet olsun. Rukiye'cim hoş geldin. Teşekkür ederim.
1: Bana yükleme kendi suçunu. Gençlik serveti.
0: Evet, Bedia'nın sorusuna mesela Esin şöyle cevap vermiş. Kişiden kişiye ve olaya göre değişir çabam. Yani bak şimdi Esin kategorize etmiş. Bazı insanlar için çabalarım, bazıları için hiç çabalamam. Yani bak burada ne kadar önemli bir fark var. Hiç benim gibi değil. Bu arada çok güzel bir manzarada kahvesi. Ben de yaptım kahvemi. Afiyet olsun hepimize. Yağmurumuz da geliyor. Valla biz de işte. Yayından çıkıyorum, yağmura merhaba diyorum. Evet hadi. Son yudumlar. Artık telvisi geliyor ağzıma. Fotoğraf çok güzel. Bulutlar muazzam. Biraz korkunç. Üslup çok önemli. Güzel bir şey söylerken bile her şeyi batırabilirsin mesela. Evet, aynen. Söyleme şekli aynı şeyi söylersin ama üslubun bozuksa Allah vay haline. Hele benim gibi biri çıkarsa karşına çıkmasın yani. Öyle diyeyim size. Evet Şerifeciğim, yağmaya başladı. Abla bekle kız, son yudum benimle olsun. Yağmurdan dolayı trafik var. Tamam tamam, merak etme. Telmesi mermesi. İçerim seninle. Bir dakika, Emrah'ın sorusuna geçmeden önce. Hemen şurada bir sesli mesajımız var.
2: Abla ne örüyorsun? Sakın kahveni bitirme sakın.
0: Bak.
2: Tekrar girdim. Sadece yağmurdan dolayı trafik.
0: Tamam tamam, acele etme.
2: Yani şöyle inşallah bir 5-10 dakika evdeyim.
0: Acele etme.
2: Doğum yudum benimle olsun. Kapanış
0: hile yaptım.
2: Olsun.
0: Duydunuz mu sesi?
2: Hepsini görüşürüz.
0: Hile yaptım. Ya kahvemin üzerine birazcık, ya çok güleceksiniz ama bir şey yaptım. Tadı nasıl oldu çok merak ediyorum. Artık kahvem bitmek üzere çünkü. Üzerine pindrinks ekledim. Pindrinksli kahve içeceğim biraz sonra Şerife ile. Valla öyle olacak yani. Bilmiyorum, daha tadına bakmadım.
1: Bana yükleme kendi suçunu.
0: Evet, Tamer'in sorusuna geçelim. Emrah yine bekletiyorum seni. Valla hakkınızı helal eyleyin. Ama ben bir makina ve yapay zeka olmadığım için...
1: Bindiren sensin, boynum kıldan ince.
0: Gerçek dost kusurunu söyleyen mi saklayan mı? Cevap: o dost beni seviyorsa tabii ki kusurumu görmez. Ne? Kusurumu görmez çünkü ona kusur olarak gelmez. Saklayansa ikiyüzlüdür bence, bildiği halde söylemediği için. Cevaba bak ya. İşte bunlar var ya, beni 12'den vuruyor abi. Hiç aklıma gelmedi. Gerçek dost kusurunu o dost beni seviyorsa kusurumu görmez. Bir de böyle bir şey var. Yani gerçek dost kusurlarımla sever beni. Evet, doğru.
1: Kaderim elimde düştü yerden.
0: Ona kusur gibi gelmez ama saklayan çok iyiydi. Çok iyiydi. Tamer çok özür diliyorum. Açık mı radyon? Vallahi seni çok görmemişim gerçekten de. Ya bazen böyle konuları birbirine bağlamak için mesela sorulara cevaplar geliyor ya, direkt onlara geçiş yaptığım zaman işte böyle yayın kazası diyoruz biz buna. Tamer özür dilerim. Affettin mi beni?

0: sabrını.
1: Ya acaba bu mesajı...
2: Ablacığım, sormuş olduğun soruya cevap vermek istiyorum. Bu soru şöyleydi. Birisi beni, bir konu beni, beynimi rahatsız ediyorsa, beynimi yakıyorsa, geceleri benim uykumdan ediyorsa ve bir sorunu çözemiyorsam ne yapardım? Şimdi bu kişiye dair bir sorunsa onu kişiyle birebir konuşmaya çalışırım. Çünkü bazı sorunlar gerçekten konuşularak çözülüyor. Trip atarak ve engellenerek çözülüyor. Birebir konuşacaksın, tamam mı? Ama başka diğer bir yönden de ben bunu kimseyle paylaşamıyorsam veya konuşamıyorsam veya çekiniyorsam en yakın hissettiğim birinci kişiyle paylaşarak çözmeye çalışırdım. O da numara bir, numarayın Özlem Ayral olurdu.
1: Bak ya. İyi. Adımı neye çevirmem lazım? Çok gurur duyuyorum bununla. Bazen üzüntülerinizi paylaşıyorsunuz ve ben gerçekten çok nasıl anlatılır, duygulanıyorum aslında. Bana güvendiğiniz için, güvenerek anlattığınız için, danıştığınız için. Ama unutmayın, benim de hata yapabileceğimi, yanlış sözler söyleyebileceğimi sakın unutmayın, tamam mı? Yani tek merci olmasın. İçinden çıkamadığınız bir sorununuz varsa, Ayşe'ye böyle bir soru sormuştum. Gerçekten de ben ne yapardım? İçinden çıkamadığım bir soru varsa, öngörüsüne, hayata bakışına, adalet anlayışına güvendiğim birine mutlaka danışırdım. İstişare ederdim yani. Bu çok önemli. Benim göremediğimi, içinden çıkamadığım sorunun çıkış noktasını görebileceğine inandığım birini mutlaka hayatımda tutuyorum arkadaşlar. Yani öyle biri mutlaka hayatımda olmalı. Hepinizin hayatında olmalı ayrıca. Teşekkürler Ayşe'cim. Acıma dokunma, kapımı kapattım, yaramı da sardırdım. Kaderim elimde, düştüğü yerden vura vura kaldırdım. Emran sorusuna gelemiyorum çünkü Ayten'in sorusu, Allah. Ayten radyona çıkmıyor valla. Of arkadaş. Neredeyse ne kadar olmuş? Valla bir saat olmuş. Özür dileye dileye gideceğim ben bugün. Ay özür dilerim. Karadeniz kızı merhaba. Bu arada bir de YouTube'a bakıyorum. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diyorum. İnşallah radyona çıktır, el sallıyorum sana. Karadeniz kızı. Ne güzel bir kullanıcı adın var. O zaman ben sana değer vereyim için diyorum ki ablam sen benim mesajımı okumadın bugün. Okudum. Bir dakika. Okumadın mı? Sebebi sen. Arkadaş yok artık. Ferhat Göçer sen bir sus. Vallahi şimdi çok utandım. Yüzüm kızardı. Okudum zannediyorum biliyor musun Ayten'cim? Hatta güneşli bir salı gününden herkese merhaba, merhaba, merhaba dedin. Ve ben de şöyle cevap verdim diye düşünüyorum. O yüzden burayı gördüm ve geçtim. Ya biz sabah güneşli diyoruz. Aha şimdi fırtınalı, biraz sonra yağmurlu falan diyeceğim diye düşünüyorum. Aa ben yaş aldım. Yaşlandım. Gidiyorum. Programı bırakıyorum. Burada pes ediyorum. Nasıl ya? İçime ateşin düştüğü yer. Çok özür diliyorum Ayten. Vay ne kadar çok özür diledim yalnız. Bu arada ablam nasılsın? Umarım iyisindir. Beni soracak olursan ben biraz patronla atıştım. Yani biraz gerginim. Ama iyi olacağım inşallah. Her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Bu arada bu mesaj yayının ilk mesajı. Şimdi nasılsın? Şimdi patronla atışmış, ona gergin, sonra da Özlem Ayral'a. Allah'ım bugün niye böyle oluyor? Diyordur. Acıma dokunma, kapımı kapattım, yaramı da sardırdım. Kaderim elimde. Ayten radyona çıksa yazar mısın lütfen? Çok gerçekten üzgünüm. Bedelini verdim,
0: silahını yazdım, yılanı uyandırdım.
1: Ay Ferhat Göçer ya. Bu neyse, seni fon olarak kullandım. Yapacak bir şey yok. Devam edelim. Neredeyiz? Bir dakika Zuhal, seni bekleteceğim. Ve yağmura yakalandık, eve yetişseydik iyiydi diyen Gülcan. Yetişmişsindir inşallah. Kim bilir ne zaman yazdım o mesajı. Gelelim Emrah'ın. Aa, burada çok güzel videolar var. Dur bakayım ne. Gökyüzü kararmış aynı buradaki gibi. Emrah teşi. Oo, yağmur da başlamış. Hü hü.
0: Sensin. Boynum kıldan ince, varsa vebalim. Derdimi sırtıma.
1: Yani neredesin mevki olarak? Viyana'dasın değil mi Emrah? Burası neresi? Vallahi yağmur.

içime ateş. Seni çok seviyorum, sana asla küsmem ben. Can ablam Ayten, hoşgörünüze sığınıyorum gerçekten. Bugün var ya, gerçekten böyle bir karıştırdım ortalığı ama hep niyetim şuydu. Hani sorulara sizler de cevap veriyorsunuz ya, yayında bir kopma olmasın diye oradan oraya zıplarken oldu her şey. Bu arada bak, bir yandan da YouTube'a bakıyorum. Karadeniz kızı teşekkürlerini iletmiş. Aa, radyon açık. Vallahi güzel Karadeniz eserleri veriyorum. Her zaman beklerim.

Evet, Emrah'ın sorusuyla sorusuyla bayağı bir zaman alacak. Şöyle bir fon müziğini alacağım. Ferhat Göçer, canım benim. Seni severim ama bugün böyle biraz seni fon olarak kullandım. Hakkını helal et. Duymuştur diyorum. Evet, ben zor bir soru sormak istiyorum. Dinleyicilerinizden memnun musunuz? Sizi sinir edip yorduğumuz zamanlar oluyor mu? Ya şimdi aslında bu sorunun cevabını Emrah aşağı yukarı haftanın her günü bir kuple sizlerle paylaşıyorum. Meslek hayatında 20 seneyi devirdiğim şu zaman diliminde belki 30'a bile yaklaşmıştır. Öyle tahmin ediyorum. Saymadım, artık sayamıyorum da zaten. Dolayısıyla o kadar çok radyoda, o kadar çok program yaptım ki ulusal frekanslar, yerel, bölgesel, internet, birçok radyoda görev aldım ve dünya kadar program hazırladım, sundum. Tabii dolayısıyla da bir sürü dinleyici grubum oldu. Ve tabii bunların arasında böyle hiçbir zaman şunu yapmadım. Yani o radyonun dinleyicisi şöyleydi, bu radyonun dinleyicisi böyleydi. Zihnim böyle bir ayrım yapmadı, hiçbir zaman yapmadı. Çünkü ben mesleğimi yapıyorum ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yani benim aslında programlardaki hedefim en güzel programları sizlere ulaştırmak, en verimli programları sizlere ulaştırmak, hayatın koşturusu, sorunları, problemleri hepsini böyle bir yerde bir sepette toplayıp biraz böyle onları yoğurmak ve onların çıkış yolunu size ulaştırabilmek hayat tecrübesiyle doğru orantılı. Doğal olarak ben en iyisini yapmak için uğraşırken böyle bir hiç dinleyici gruplarımı kategorilere ayırmadım. Ta ki Viyana FM'e kadar. Evet, Viyana FM'de artık kaçıncı senem, üçüncü senem mi, dördüncü senem mi bilmiyorum ama sizlerle başladığım gün itibariyle dedim ki kendi kendime, Özlem Ayral dedim, hep hayal ediyordun. Öyle bir dinleyici grubum olsun ki her şeyi konuşabilelim, konuşurken sıkılmayalım, yepyeni pencereler açılsın, müzik de olsun ama en çok birbirimizi anlayabildiğimiz programlar olsun. Bir de öyle dinleyicilerin olsun ki akıllı olsunlar. Yani şimdi akılsız demiyorum diğer gruplara ama bir radyo programı dinlerken yapılan şudur: aman sus artık, biraz müzik olsun. Arkadaş, müziği her yerde dinliyorsun. Artık dijital platformlar sana müziğin alasını sunuyor. Dolayısıyla bizim ihtiyacımız olan nedir? Bir araya geldiğimizde birbirimizi anlayarak, bazen de anlamayarak, bazen de kavga ederek, bazen de bol özür dileyerek bir şeyleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, ortak olmak, bir yola ortak olmak. Ben hayatımda ilk defa Viyana FM dinleyicilerime yol arkadaşları dedim. Bakın, 30 seneye yaklaşan meslek hayatımda bu benim ilk kullandığım sıfat. Siz kime yol arkadaşım dersiniz ya da kiminle yol arkadaşlığı yaparsınız? Bunu kendinize bir sorun. Yani senin sorunun cevabı burada aslında. Dolayısıyla bir kere çok zekisiniz, akıllısınız, dinliyorsunuz ve katılıyorsunuz. Paylaşıyorsunuz, pay alıyorsunuz, pay veriyorsunuz. Sizlerle yaptığım programlardan bir sürü şey öğreniyorum mesela. Dolayısıyla sorunun cevabı şu: çok memnunum. Viyana FM dinleyici grubundan çok memnunum. Her nereden dinliyorsanız. Efendim, dünyanın her yerinden dinleniyoruz. İşte Hollanda var, Almanya var, Fransa var, Viyana var. İşte YouTube'dan aramıza katılanlar var. Dolayısıyla dünyanın her yerinden dinleniyoruz ve bir yoldayız ya. Bu çok güzel. Memnunum. Sinir edip yorulduğum zamanla beni sinir edenler oluyor mu? Oluyor, tabii ki olacak ama hayat bu. Hayatta her şey ve herkes istediğimiz gibi olamaz ki. Ve bazen İnsanlar, en sevdiklerimiz bizi sinir ediyorlar, etmiyorlar mı? Hayatınızı paylaştığınız insanlar bile sizi sinir etmiyor mu? Ediyor. Yani yormuyorlar mı sizi?
bize en çok sevdiklerimiz yoruyor zaten. Böyle de bir şey var. Ve ben artıları eksileri bir araya koyduğumda o kadar güzel şeyler yaşıyoruz ki bütün o yorgunluklar, sinir olmalar falan benim için vallahi şey, hükümsüz. Emrah, hepinizi çok seviyorum. Canı gönülden seviyorum. Hepinizden yaşça büyüğüm. Bu yüzden de çok rahatım. Bu da büyük bir rahatlık. Dolayısıyla ya gök gürlüyor şu anda. Dışarıda evet. Kıyamet kopmak üzere. Yayınımın bitmesini bekliyor. Şu şarkıya bir kulak verir misiniz? Emrah, sorunu soracağım. Unutmadım.

0: çok güzel ya. Bayıldım bu şarkıya. Beni sakın
1: bırakma. Emrah, sorunu soruyorum. Madem sen bana böyle bir soru sordun, inşallah radyona çıktır. Peki sen Keyfek Eder programları için ne düşünüyorsun? Yani bu programlar için, Özlem Ayral için ne düşünüyorsun? 3 sene olmuş bu arada. Valla ben seneleri saymıyorum artık. Sen ne düşünüyorsun Keyfek Eder için? Menekşe el sallıyorum bu arada sana. Ve Yusuf Hocam'dan Şenol'um bu sefer yanıldın. Koşu yok, alışverişten eve gidiyorum. Biraz yolun gürültüsü var. Sen de püskürtmeyi kapat ve dinle. Çok iyiydi. Bak ne dedi Şenol? Sen de püskürtmeyi kapat ve dinle. Ben gayet net duydum çünkü. Sonra da demiş ki seviliyorsun Şenol'um. Yağmurumuz geldi. Valla burada da gök gürlüyor. Tamamen karardı ortalık. O kadar diyeyim. Bu arada Selim'den bir fotoğraf gelmiş. Aa, günlük güneşlik. Selim neredesin şu anda? Mevki istiyorum senden.

Nerim'e geldin mi? Çok merak ediyorum kahvemi şu anda. Acayip merak ediyorum. Şükür geldim. Hadi afiyet olsun pinli kahve. Koştura koştura geldim. Bakayım bakayım nasıl olmuş. Bir kere buz gibi kahvem. İçinde pin drinks de var. Değişik bir şey olmuş ya. Sevdim.

oldu, şifa oldu gerçekten. Çok sağlıklı bir içecek içtim. Kahve, pindirings bir arada. Evet efendim. Aa Selim, Konya. Konya. Aa yakınız seninle. Allah'ım, Konya'da ne anılarım var benim. Kaç senelik şoförlüğüm var? Çok senelik şoförlüğüm var. Artık onu söylemeyeyim. Hayatım boyunca bir defa kaza yaptım. O da Konya'da, tam bir sene önce. Mayıs ayında. Çok özledim. Ay ne biçim bir kazaydı o öyle. Allah. Allah'ım beni sevdiklerime bağışladı. Konya'ya sevgiler, selamlar.

0: Evet sevgili Emrah'a sormuştum ki Fekeder için ne düşünüyorsun? Ben yıllardır tanıyorum gibi, ailemden biri gibi hissediyorum. Aa, bu çok güzel işte. Tamam, öyle. Öyle kabul ettiysen öyleyim zaten. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hediye gibisiniz bana ya. Ömrümün sonbaharında hediye gibisiniz. Ağlayabilirim. Belki yarın bir bahar vakti açılacak. Evet, şurada bir sesli mesajımız vardı. Nerede o? Şenol, hadi çık ortaya. Bir ses ver. Tamam. Acaba hangisini yayın arardım, hangisini vermedim? Şunu verdim mi ya?
1: Abi, seviyoruz seni Yusuf abi.
0: Dur, bu değil.
1: Rabbim tüm kadınlara benim eşimin doğal güzelliğinden versin.
0: Amin. Amin.
1: Bu arada tabii makyaj şeyini normal makyaja bir şey demiyoruz ya. Bu abartılı oluyor ya, böyle dudaklar falan filan, kaş, takma kiprik, pıpır gibi böyle uçuyor. Onlardan bahsediyorum. Normalden bahsetmiyorum canım. O kadar da değil yani.
0: O kadar da
1: lütfen,
0: değil.
1: Lütfen Özlem Hanım. Evet. Beni şey, koyunun dibine gömmeye niyetiniz var. Onu sezdim. Sezdim. Yapmayın böyle şeyler bak. Rica ediyorum.
0: Ya Şenol. Haklısın, çünkü biz de haklıyız. Makyaj deyince son senelerin makyajları geliyor aklımıza. Eskiden hanımlar böyle, çok çok eskiden böyle şey çekerlermiş, kömürden göz kalemi yerine kömürden böyle sürme çekerlermiş. Bir de sürmeler var tabii. Yani onlara bir itirazımız yok. Ben mesela hayatım önce krem bile kullanmadım. Yani çok nadirdir böyle çok coşacağım da bir krem süreceğim yüzüme. Yani ne bileyim, ben üşeniyorum arkadaşlar. Yapanlara da imreniyorum aslında, biliyor musunuz? Bazen böyle içimden geliyor, ay ben de yapsam falan diyorum. Ama yok, bu içten gelen bir şey. Mesela rahmetli annem benim, hiç onu makyajsız görmeniz mümkün değildi. Kadın gece gündüz böyle yüzüne bakar, gece kremleri, gündüz kremleri. Hiç anneme benzememişim. Ve bana çok kızardı. Biraz bakımlı olsan. Nedir bu bakımlı olmak? Nasıl bir şeydir? Çok imreniyorum aslında. Öyle bakımlı hanımefendilere imreniyorum, bazen de kıskanıyorum.

0: Bir karınca fotoğrafı gelmiş Esin'den. Bir örümcek kardeş varmış, duvara tırmanmış, yağmur yağmış onu ıslatmış. Bir varmış, bir yokmuş. Fotoğrafta da var hakikaten. Bu arada örümceklere karşı benim alerjim var. Gördüğüm zaman bütün vücudum kıpkırmızı oluyor. Bütün böceklere, haşerelere ve ben öldüremem, elleyemem. Korku değil başka bir şey. Altında kim bilir neler var. Ve bugünkü sorum. Ablacığım sana Güzin abla diyebilir miyim? Bir zamanlar Marco Paşa varmış biliyor musun Esin? Bir gün anlatayım size o Marco Paşa'yı. Eğer Güzin ablayı hatırlamıyorsan esprili sorum Gümey'i. Hatırlamaz mıyım ya? Şimdi Hürriyet gazetesinin bir köşesi vardı arkadaşlar. Tabii ben yaş olarak bunları çok net hatırlıyorum. Güzin abla köşesi. Ve ben yıllarca o Güzin ablayı merak ettim biliyor musunuz? Kimdir nedir? Sonra YouTube'da bir yerde karşıma çıktı Güzin abla. Anlatıyor hayatını falan. O işe nasıl başladığını. Şimdi o köşeye derdi sıkıntısı olan herkes dertlerini yazıyor. Güzin abla da hiç üşenmeden onlara cevap yazıyor. Kadın öyle meşhur oldu ama zaten. Güzin abla köşesi dert dinleyen bir Güzin ablamız vardı eskiden. İyiymiş ya. Şimdi de olsa ne güzel olur. Hakikaten. Ya biz bir haftanın bir gününü Güzin abla köşesi yapsak mı acaba? Yok almayayım, alana da mani olmayayım. Ve ya burası sohbet ortamı. Sohbet ederken de bekliyoruz, dinliyoruz sonuçta değil mi ama? Kesinlikle. İşte bu biziz. Akıllıyız, keyifliyiz, şakacıyız. Birlikte çok güzeliz. Çok teşekkürler herkese. Baktım bile Esin. Ben teşekkür ediyorum size Esin'cim bu güzel mesajlar için. Evet, Fırtına Mehmet. Merhaba, geç kaldın sanki. Ama geç kalmak yoktu değil mi? Hayır, yok. Sesiniz enerjimiz, neşemiz. Fırtına mı dediniz? Evet. Buralara geldin. Gökyüzündesin şu anda. Fırtına Mehmet. Yalnız yayından çıkışımı bekliyor her şey. Ben çıkıyorum ki şu anda gök gürlüyor. Ve her gün bir program yapıyorum. Sorkuncağa gideceğim. Sorkuncak buranın en güzel manzarasını barındıran köylerinden bir tanesi. Sorkuncak acayip güzel. Yani buralara yolunuz düşerse mutlaka Sorkuncağa gitmelisiniz. Özellikle gül zamanı. Böyle Eğirdir'e tam karşıdan bakıyorsunuz. Müthiş bir köy. Köy de çok güzel bir köy. Her gün böyle bir programım var. Ama hiçbir gün ne arabayı yıkatma programım ne de Sorkuncağa gitme programıma izin vermiyor hava. Gene evdeyiz. Ve demiş ki Fırtına Mehmet merak etmeyin meteorolojiden gelen son bilgilere göre gökyüzünde değil yayında bir fırtına var. Rüzgarı bol sohbet, yer yer kahkaha, zaman zaman da keyifli türbülans bekleniyor. Dinleyicilerimizin panik yapmasına gerek yok. Bu fırtına sadece neşe ve muhabbet taşıyor. Hollanda'dan bildiriyorum. Kemerler bağlı olsun. Teknik personel yerini almıştır. Fırtına Mehmet yayına giriş yaptı. Çok iyiydi. Çok güzeldi. Tam olarak 12 dakika önce. Ve demiş ki Viyana FM ailesine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Vallahi çok güzeldi Mehmet. Bunları bir şarkılaştıralım ya. Gerçekten bana bunları gönder. Ama böyle bir şarkı olabilecek şekilde gönder. Bunların bir şarkısını yapalım ya. Anısı kalsın. Bu arada Zuhal'den silmiş burada mesajlar vardı. Ay bu ne güzel. Ay inanmıyorum. Bir dakika sesini açacağım. Bir dakika dur. Müzik dur. Yağmurun sesine bak. Aynı şeyi yaşıyoruz. Burada da durum öyle gibi. Bakayım başlamış mı? Daha başlamamış. Ya Zuhal bir de sen çok güzelsin maşallah. Evet soruma da cevap gelmiş. Şikayet ettiğim kişilerin isimlerini açıklayamıyorum. Avukatım tavsiye etmiyor. Peki en çok şikayet ettiğin konular nelerden şikayet ediyorsun mesela? En çok şikayetçi olduğun şeyleri öğrensek hemen ama. Biz bu ayın cumartesi gecesini yapmadık. Yaptık, sen yoktun. Cumartesi gecesi yayındaydım. Bu arada arkadaşlar, her ayın ilk cumartesi gecesi gecenin içinden keyfe keder de sizlerle birlikte oluyorum. Güzin ablacılık mı oynasak? Yok artık. Yok artık Şerife. Benden Güzin abla mı olacak? Sen mi olmak istiyorsun Güzin abla? Hem sen çalışmaya başladın mı? Hani çekilişte çıktın ya.
1: Aydınlığa bilmem nasıl çıkar bu deli sevda. Sen dünyanda ben dünyada.
0: Ayşe'cim, Ispartalı Ayşe.
2: Ablacığım sen hep farklı köylere gidiyorsun ama bir de Saracık köyüne gitsene. Saracık.
0: Saracık.
2: Aslında Saraycık geçiyormuş ama yanlış yazmışlar geçmişte. O Y harfini unutmuşlar. Ya gitsen ablam ya. Sabah babamla konuştum. Benim babam gül alımı yapıyor. Sen gül toplayamıyor musun ya zaten. Sen sadece gül tartacaksın orada.
0: Tartacağım.
2: Bir de çuvallar çekilecek.
0: Tam benlik yalnız var ya. Tam benlik. Ya sen köyün ismini bana bir Instagram'dan yazar mısın? Sorkunca'ya gittiğimde aklımdaydı ama yanımda misafirlerim de vardı. O yüzden birazcık da sana yazamadım. Hadi yaz, köye gideyim. Yazsana, böyle bir senin köyüne de gideyim, bir çekim yapayım. Orayı da bir tanıtayım. Valla güzel fikir. Burdur'a mı bağlı, Keçiborlu'ya mı bağlı bu arada? Yalçın Emine demiş ki benim çocuklar Güzin ablayı bilmezler ama aralarında benim adımı Emine Anlı ile Tatlı Sert koymuşlar. Müge Anlı. Emine Anlı ile Tatlı Sert. Çevremde sorunu olanlara koşarak giderim de anne sen Müge Anlı mısın her soruna koşuyorsun diyorlar. Tamam bak Güzin ablayı bulduk. Yalçın Emine'yi Güzin abla yapalım. Merhaba Özlem ablam, güzel bir gün diliyorum. Emine Sultan, hoş geldin. Her şeye katılıyorum fakat Fırtına Mehmet abicim, keyifli türbülans. Ne bileyim hiç düşünemedim, türbülansın keyiflisi nasıl oluyor hakikaten ya. Türbülansla ben ölüp ölüp diriliyorum ya. Bak bu çok güzel bir fikir. Güzin abi isterseniz ben olurum. Erdatlı babama dert anlatan, anlattığına pişman olur mu bilmiyorum. Ama çok güzel çözümler bulur. Kestirme çözümler. Artık size önce bir azarlar. Önce bir höt höt bir şeyler söyler. Bir kendinizi kaybedersiniz. Ama sonra acayip çözümler bulur. Yani ne kadar sorunumu anlattıysam hepsine çözüm buldu. Gerçekten. Güzin abi. Güzin abi. Vallahi çok iyi olur, psikolojik olur. Senden ablam psikolog olur ablam. Hastalara şifa olursun. Yok artık Fatoş. Yani kızım var ya beni ne yapar biliyor musun? Tefe koyar oynatır. Sakın diyor böyle bir şey yapma diyor. Çünkü bu uzmanlık isteyen bir şey. Yani ben yok o dala girmeyeyim, o alana girmeyeyim. O uzmanların işi ama dert dinleme. Küçük dertler 100 liraya dinlenir, büyük dertler 500 liraya dinlenir. Aa çok iyi bir, ben bunu bunu yapabilirim sanki. Sadece dert dinleyeceğim ama. Küçük dertler 100 liraya dinlenir. Uygun bence. Büyük dertler 500 liraya dinlenir. Nasıl fikir?
1: Unutmak mümkün değil seni asla. Sen dünyanda, ben dünyamda. Bilmem nasıl geliriz.
0: Ya kesin benim kınada kınayı yaktığım gün siz yayında oldunuz.
1: koşarım.
0: Vallahi yayındaydık. Bilmem kına mı yakıyordunuz? Oyun mu oynuyordunuz? Ya abla, hava şartları müsaade etmiyor malum. Renkli olsun istiyorsun. Bilmem valla, çalışmaya başla Şerifeciğim. Ne yapıyorsan yap yani. Böyle bana zırt pırt, hadi artık video gönder falan dedirtmeyin, rica ediyorum. Evet, soruyu sorduk Zuhal'den. Bu arada mesajını okumadıklarım hemen bir nokta koysunlar. Mesajını okumadıklarım, bugün böyle biraz karma gittik çünkü. Mesajını okumadıklarım hemen bir nokta koysunlar. Programın da son 9 dakikasına girdik. Kendime zaman ayıramıyorum. Bu ara en çok kendimden şikayetçiyim. Az sabır. O zaman da gelecek. Evet. Bu ara senin düğün dernek işleri falan filan. Yani olacak o kadar ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? Aslında en çok kendimizden şikayet ediyoruz. Bu bir gerçek. Yani mesela kırıldığımız zaman, birileri bizi hayal kırıklığına uğrattığı zaman hep böyle kendimizden bir süre sonra kendimize kızıyoruz.
1: Unutursun deme bana, unutmak mümkün değil seni.
0: Hah, Keçi Borlu'ya bağlı. Çünkü Elles Köyü, yani İlyas Köyü'nün videosunu hazırlıyorum. Burdur'a bağlıymış. Ben hep Isparta Keçi Borlu'ya bağlı zannediyordum. Saracık Köyü'ne de gideceğiz. Tamam. Bir de Ayşe teyze vardı. Ayşe abla mı ya? Çamaşır suyu reklamı yapıyordu. ABC. O muydu?

33-68 Sefa. Doğru mu? Bir dakika, aramızda bu işi yapan varmış arkadaşlar. Dert dinleme işini yapan varmış. Selim Tınaz yapar o işi. Şu an sizi dinliyor. Dert dinleme işini. Selim, kaç paraya dinliyorsun? Söyle bakayım. Kaç paraya dinliyorsun? Ona göre sana müracaat edeceğim.

0: Demet bana.
1: Ama Raşit, kitap okuyorum, rahatsız etmeyin. Elinde de Olan Yeri kitabı var. Biliyorsunuz ben yazdım o kitabı. Yani elini alıp da okumayanlar, okuyormuş gibi yapanlar. Raşit hoş geldin.
0: Sen bir adım gelsen ben sana koşarım. Sen bir sevsen.
1: Vallahi çok hoş ses tonun var maşallah. Evet, Allah vergisi. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Fatoş teşekkür ederim ya. Allah vergisi. Hep şeyi düşünmüşümdür ses tonumla ilgili. Allah güzel yerlerde, güzel işlerde kullanmayı nasip eylesin. Hep de öyle nasip olmuştur gerçekten de. Öyle güzel seslendirmeler yaptım ki bugüne kadar. Kitap seslendirmeleri olsun. İşte çocuklarla ilgili seslendirmelerim var. Dijital platformlara, dershanelere dersler seslendirdim. Yani dolayısıyla ses geçim kaynağım ya. Hatta bir ara sigortalat falan diyenler oldu. Yok artık o kadar da değil. Seni saatlerce dinleyebilirim hiç sıkılmadan demişsin Fatoş. Teşekkür ederim. Valla ben de saatlerce sizinle birlikte olabilirim. Ayşe Özgün. Öyle gözlüklü bir kadındı. Kısa saçlı. Hatırladım. Reklamlarda da çıkıyordu. Neydi onun programının adı? Abla saatine bak. Baktım saatime. Son 6 dakikam.

0: Evet, artık gitme zamanı gelmiş. Zaman gene su gibi aktı. Vallahi çok güzeldi. Önce bir şu reklam spotunu bir dinleyin. Lütfen dinleyin. Ben gittikten sonra dinlemiyorsunuz sonra. Reklam spotunun üstüne konuşamayacağım tabii. Ama artık yavaş yavaş ayrılıyorum. Mola zamanı diyoruz. Nova
1: Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
2: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
1: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
2: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse 177A, 22. Viyana.
1: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
2: Nova Süpermarket.
0: Evet efendim, soru cevap oynadık, çok da keyif aldık gerçekten. Şu dert dinleme işini bir düşüneceğim. Yeni bir alan açabilir miyiz? Para kazanabilir miyiz? Şimdi aynı konu ama farklı soru. Bunu söyleyerek aranızdan ayrılmak istiyorum. Neden başarısız oldum? Böyle bir soruyu kendinize sorduğunuz zaman beyniniz çalışma şekli bir suçlu arıyor. Bunu unutmayın. Doğru soru şeklini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Soru aslında aynı ama işte beyninizi yönetme şekliniz de çok önemli. Bir dahaki sefere neyi farklı yapabilirim? Yani soru sadece cevap getirmiyor. Zihnin yönünü de belirliyor. Bunu söylemeden gitmek istemedim. Ve insanlar çoğu zaman sorulan soruyu değil, hissettiklerini cevaplıyorlar. Mesela çok kolay bir soru: iyi misin? Birçok insan otomatik olarak iyiyim diyor, değil mi? Ama şöyle sorarsanız eğer, yani şu şekilde sorarsanız: son zamanlarda seni gerçekten yoran ne var? İşte orada kalkanlar iniyor, duvarlar iniyor, yani yıkılıyor. Çünkü iyi soru otomatik cevabı kırar. Otomatik cevaplardan uzak durmak lazım. Hayatı nasıl söylenir? Hayatı bazen cevaplar değiştirmiyor değerli yol arkadaşlarım. İnsanın içine tam isabet eden tek bir soru değiştiriyor. Efendim çok güzeldi ama artık bana ayrılan sürenin de sonlarına geldik. Mola vakti diyoruz. Yarın yine aynı saatte ben mikrofon başında olacağım. Dersinize iyi çalışın. Wow dedirten bilgi günümüze hoş geldiniz demeyi hayal ediyorum. Sevgili Nihal, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Adın güzel, kalbin güzel, sen güzelsin, daha ne diyeyim. Canımın içi, iyi ki varsın. Ay gider ayak, ne güzel. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle. Gerçekten, içten söylüyorum. Ve gülümse hayata diyebiliyorum. Gülümse hayata. Tamer, çok iyiydi. Teşekkür ederim. Ve bir göremediğim bir mesajı var Esin'in. Göremiyorum. Kendine çok iyi bak diyen Yalçın Emine'ye. Emine Anlı. Bundan sonra sana Emine Anlı mı desem acaba? Teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum seni. Bir kusurum olduysa, bir hatam olduysa, bir eksiğim olduysa valla kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bu kadardı. Evet. Girdi. Artık gitmem lazım. Şöyle bir artık son mesajlarınızı alıyorum. Seni seviyorum ablacığım demiş Esin. Ben de seni ve sizleri çok seviyorum. Hepinizi en güvendiğim makama, Allah'a emanet ediyorum. Yarın görüşüyoruz. Bilgi gününde. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral. Şükran, sana da el sallıyorum. Dediğim gibi hatam olduysa bağışlayın, sürçülisan eylediysek affola diyerek şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Tam ayrılırken çok güzel, Esin ne güzel bir fotoğraf o. Şerifeciğim çok öpüyorum, Ayşe'cim seni çok öpüyorum. Gittim.
3: Beyond FM.

Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Dövizle askerlik bedeli artıyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizle askerlik bedeli 30 Haziran'a kadar 416.361 TL olarak uygulanacak. Temmuz ayından itibaren bedelin yaklaşık 470.000 TL'ye yükselmesi beklenirken, zamdan etkilenmek istemeyenlerin işlemlerini ay sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi itiraflarında rekor artış. Avusturya'da artan dijital denetimler ve uluslararası veri paylaşımı nedeniyle vergi kaçakçılarının kendilerini ihbar etme sayısında rekor kırıldı. 2026'nın ilk 3 ayında 2691 kişi gönüllü vergi itirafında bulunurken yıl sonunda bu sayının 10.000'i aşabileceği belirtiliyor. Viyana'da sıfır emisyon yolu projesi büyüyor. Viyana Belediyesi'nin 2040 yılına kadar iklimde nötr bir şehir olma hedefiyle başlattığı sıfır emisyon yolu projesine 50 şirket katıldı. Proje kapsamında 5,1 milyon kilometrelik emisyon azaltımı sağlanırken yaklaşık 2000 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Fosil yakıt kullanımını azaltmaya amaçlayan proje, çevreyi korumanın yanı sıra şehirde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

0: için ücretsiz duş ve havuz gibi alternatif imkanlar sunulacağını açıkladı. Gece yarısı vandalizm saldırısı. Wolfsburg kentinde kimliği belirsiz kişiler çok sayıda araç ve bahçeye zarar verdi. Araçların camlarını kıran ve aynalarını söken saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Acil ameliyata 1,5 yıl sonra randevu. Viyana'da nefes alma ve işitme sorunu yaşayan bir çocuğa acil ameliyat kararı verilmesine rağmen devlet hastanesinden yaklaşık 1,5 yıl sonrasına randevu verildi. Olay sağlık sistemindeki bekleme sürelerini yeniden gündeme taşıdı. İş ilanlarında maaş bilgisi zorunlu oluyor. Avusturya'da iş ilanlarında maaş bilgisinin açıkça belirtilmesini zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni kurallara göre işverenler ilanlarda başlangıç maaşını veya maaş aralığını paylaşmak zorunda olacak. Çalışanlar ayrıca kendi ücretlerini benzer pozisyonlardaki maaşlarla karşılaştırabilecek. Düzenlemenin amacı ücret şeffaflığını artırmak ve maaş eşitsizliğini azaltmak. Kurallara uymayan işverenlere ise para cezası uygulanması planlanıyor. Linz'de ameliyat skandalı. Linz'deki Kepler Üniversite Hastanesi'nde 30 yaşındaki bir kadının sağlık rahminin yanlış teşhisi sonucu alındığı ortaya çıktı. Kadına 70 bin euro tazminat ödenirken olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Tirol'de kan stokları alarm veriyor. Tirol eyaletinde yaz tatili dönemi ve sıcak hava nedeniyle kan bağışlarının azalması kan stoklarını kritik seviyeye düşürdü. Kızıl Haç, hastanelerin ihtiyaç duyduğu bir ünite kanın çok altında kalındığını ve mevcut stoğun yaklaşık 600 ünite olduğunu açıkladı. Yetkililer, ameliyatlar ve acil müdahalelerin aksamaması için tüm kan gruplarının acilen bağış yapılması çağrısında bulundu. Kokain satışına suçüstü operasyon. Polisin düzenlediği operasyonda biri Türk olmak üzere 3 kişi 1 kilogram kokaini 28 bin euro karşılığında satarken yakalandı. Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, silah, nakit para ve lüks araç ele geçirilirken zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan'dan gurbetçilere yatırım çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yerleşme ve yatırım yapma çağrısında bulundu. Erdoğan, yurt dışında yaşayanların belirli şartları karşılamaları halinde yurt dışı gelirleri için 20 yıl boyunca Türkiye'de vergi ödemeyeceğini açıkladı. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 15 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM haberi. Viyana FM. Gurbette.

İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan başladı. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Bu güzel akşamda yine sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla beraberiz efendim. Şeref verdiniz, hoş geldiniz, iyi eğlenceler. Yolda olanlara iyi yolculuklar, esnaflarımıza bol kazançlar. Mesaide olanlara kolaylıklar diliyorum. Evlerinde olanlara iyi istirahatler. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel bir program olsun. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel istek mesajlarınız ekranıma dolsun. Haydi güzelim, bekar gezelim Serkan Kaya yorumuyla geldi. Şimdi yine güzel bir çalışmayla devam ettirelim programı. Gökhan Namlı, Mamudo Kurban Nesin. Hep beraber bu güzel şarkıya kulak verelim. Ardından yeniden birlikte olacağız. Hepinize mutlu akşamlar.

Akif Özcan, salı akşamında canlı yayında sizlerle güzel mesajlarınız gelmeye başladı. Burcu Hanım'a selam, Salzburg'dan iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere. Güzel bir akşam diliyorum, her şey gönlünüzce olsun. Bir şarkı çalarsanız sevinirim bana Hüseyin Kağıt'tan demiş. Ben de bu güzel şarkıyı seçtim. Sizin için gelsin. 10. Viyana. Selamlar sevgili Enes. Abicim iyi akşamlar. Bir şarkı çalar mısın diyor bana Dodo'dan. Aşkınızdır abi. Çalmam mı? Aldım listeye, birazdan gelecek. İyi akşamlar. Indrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan sizi de bekliyorum.

Evet, Hüseyin Kağıt kulaklarınızda oldu efendim bu güzel çalışmasıyla. Gelin Damat şarkısı radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan başladı, devam ediyor. Salı akşamında beraberiz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan ve tabii ki WhatsApp hattımızdan bekliyoruz. +43 660 130 19 79 Ayfer Hanım'a iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Graz'dan sevgiler Akif'e, iyi programlar, iyi akşamlar diliyorum diyor. Çok teşekkürler. Ben Senin Var Ya şarkısını istemiş. Alıyorum onu da listeye. Az sonra göndereceğim efendim. İyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Efendim, Türk restoranına ırkçı bir saldırı düzenlenmiş. Bunu aktaralım sizlere. Salzburg'da hizmet veren bir Türk restoranı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Restorantın camlarına ve duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. İşletme sahipleri olayı polise bildirirken yetkililer saldırıyla ilgili soruşturma başlatmışlar. Çok çok geçmiş olsun diyelim, bu tarz saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Viyana'da sahte polis yakalanmış efendim. Yaşlı vatandaşlara hedef alan sahte polis soruşturmasında 48 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı. Şahsın polis kılığına girerek en az 3 farklı olayda yaşlı kişilerden para ve ziynet eşyası aldığı iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Havalimanında 37 kilo esrar yakalanmış. Viyana Havalimanı'nda yapılan kontrollerde Bangkok'tan Viyana aktarmalı Paris'e gönderilmesi planlanan iki bagajda yaklaşık 37 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 yaşındaki Fransız vatandaşı bir kadın gözaltına alındı. Şüpheli savcılık talimatıyla Korneaburg cezaevine gönderildi. Bir başka haber, tren kazasında maalesef iki kişi yaşamını yitirdi. Aşağı Avusturya eyaletinin Alenstig bölgesinde bir otomobille trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki bir çocuksa ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir acı haber de motor kazasında yaşandı. Avusturya'nın Kärnten eyaletine meydana gelen motosiklet kazasında virajda kontrolünü kaybeden 30 yaşındaki Slovenyalı sürücü maalesef yaşamını yitirdi.

Hainiz, ayıp sevdiniz, yüzüme gülüp arkamdan sövdünüz.

0: تصدق ظالم.
1: بیام ارفم
2: Akif Özcan.
3: Efendim yine çok güzel bir çalışmayı da Ozan Koçer'den dinledik. Bu güzel çalışmamızı ve şimdi Pau ile devam edeceğiz. Racon isimli güzel şarkısıyla sizlerle birlikte olacak efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar, sevgiler. Hayırlı geceler. Şakran bir nolda yatan Hakan Yavaş'a seslenmek istiyorum. Kurban olduğum evdeyim, bir yere gitmiyorum, haberin olsun. Aklın kalmasın, seni çok seviyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Her doğan güneş umudumuz olsun abim. İyi geceler dilekleriyle göndermiş efendim abisi Adem Yavaş'a. Özgür günlerde görüşmek üzere diyor dinleyicimiz. Allah kavuştursun diyelim. Evet Şebnem Hanım iyi akşamlar. Akif Bey iyi programlar diliyorum. İyi ki varsınız. Bize gerçekten bir dost bir arkadaş oluyorsunuz demiş. Sağ olun var olun. Valla sizler sağ olun var olun. Yani karşılıklı bu güzelliğimiz. Allah birliğimizi daim etsin diyelim. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takip ve mesajlarınızı Instagram üzerinden de bekliyoruz. Ayrıca mobil uygulamamızı App Store ve Google Play'den Viyana FM yazarak indirebilir ve bizi kesintisiz yüksek kalitede dinleyebilirsiniz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Az önce Avusturya gündeminden önemli gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Şimdi tabii Türkiye gündeminde de çok önemli şeyler yaşanıyor. Türkiye'de, dünyada bu önemli gelişmeleri de sizlerle ara ara paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünün haber turuna bir bakalım. Ardından müzikle yine devam edeceğiz.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclisteki grup toplantısında konuştu. Bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş genel başkanının konuşma yapmasının sağlanması, Dikmen Kapı önündeki binlerin, Türkiye'deki milyonların ve bu salonda bulunan bu güzel insanların yüreklerindeki demokrasi, ülke ve parti sevgisindendir. Sizleri kutluyorum diyen Özel, burası seçilmişlerin yeridir. AK Parti'nin kara düzeninin kötü planına kim alet oluyorsa hakkımı helal etmiyorum, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada arınacağız dedi. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP'de bugün iki ayrı yön, iki ayrı dil, iki ayrı merkez, iki ayrı meşruiyet iddiası, muhalefetin gidişatı bakımından kaygı verici bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu noktada CHP'ye ve Sayın Özgür Özel'e düşen, ateşe körükle gitmek değil, aklı selimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir, dedi. Anayasa ve kamu hukuku alanının önde gelen isimlerinden 31 hukukçu, istinafın CHP'ye ilişkin ihtiyati tedbir kararının yeni kurultayın toplanmasına engel oluşturmadığını belirterek, partiyi yeniden olağanüstü kurultaya götürmek, hukuken zorunlu olmakla kalmayıp, mevcut hukuki kaosu sona erdirecek tek meşru çıkış yoludur. Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçecek, yeni bir demokrasi ayıbına daha yol açılmaması için sorumluluğu bulunan herkesi üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz, açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, Kırıkkale İl Başkanlığı'na Mekki Varol'un, Zonguldak İl Başkanlığı'na Orhan Korkmaz'ın, Kocaeli İl Başkanlığı'na ise Enes Emengen'in atandığını açıkladı. İBB davasının 47. celsesi görüldü. Duruşmada aranın ardından İmamoğlu'nun jandarma müdahalesiyle yalpalayarak düşecek gibi olduğu aktarıldı. İmamoğlu tepki göstererek "Merdivenden aşağı sen mi ittin beni? Sen mi ittin? Terbiyesiz." ifadelerini kullandı. Diyarbakır'da Koç Grubu bünyesindeki Yapı Kredi Bankası'na kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ikinci silahlı saldırı düzenlendi. İstanbul Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçılarından Aynur Kambur cinayetine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz'ün poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin ilk yakalandığında "Siz beni yakalamasaydınız ben teslim olmayı düşünüyordum. Vicdan azabı çekiyordum. Gelmek için çocuklarımın büyümesini bekliyordum. Ondan sonra gelip olayı anlatacaktım." dediği belirtildi.
5: Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler.
2: Akif Özcan. Akif Özcan.

Mesajlar gelmeye devam ediyor. Sema Hanım. Biz de buradayız Sema Hanım. Fariz İlyas'tan bir eser rica etmişti. Ben de bu güzel eseri seçtim sizin için gelsin. Buradan 21. Viyana'ya da selam sevgiler. İstanbul'dan Hasan kardeşim, abicim iyi yayınlar, kolaylıklar demiş. Hoş geldin canım.

0: Akif Özcan.
1: Yine güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Dodo ve Esin Kaya senden başka dedi. Şimdi Vefa Şerifova ile devam edeceğiz programa. Viyana FM'de Akif Özcan'lasınız. Şerife Hanım, iyi akşamlar dileyelim. Bir de bizim bir Şerife'miz daha var ama bu o Şerife değil. Buradan selam gönderelim. Bizim Şerife de dinliyorsa ona da selamlar gönderelim. Şerife Akkurt, iyi akşamlar. Gaziantep'ten tüm dinleyicilerinize selamlar, saygılar. Vefa Şerifova'dan bir eser istiyorum demişlerdi. İyi yayınlar dilekleriyle.

Yan efendi Akif Özcan devam ediyor efendim tam gaz. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerle bekliyoruz sizleri de. İyi akşamlar, iyi yayınlar diyor Nedim Soylu. Çok teşekkür ediyorum, güzel akşamlar diliyorum. Sizler için de gelsin çalacağımız şarkılar. Sevgili İrem, iyi akşamlar. Ben de buradayım, sizinleyim diyor. İyi ki varsınız. Aşkım Burak'ım için bir şarkı rica ediyorum demiş. O zaman İrem ve Burak çifti için de gelsin bu güzel şarkımız.

0: geçmez olalım.
1: Viyana FM.
2: Viyana FM.
3: Yine çok güzel, keyifli bir çalışmaydı efendim. Mahsun Çelik kimine göre olayım radyonuzda olduğu Viyana FM'de Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor. 23. Viyana'da Mega Gastro. Buradan selam ve sevgilerimizi gönderelim. Bol kazançlar dileyelim. 30 araçlı otoparkları her hafta birbirinden özel indirimleri, sürpriz hediyeleriyle beraber sizlerle birlikteler efendim. Kendilerine bol kazançlar, kolaylıklar diliyorum. Sizlere de iyi alışverişler diliyorum. Ve tabii ki sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz birbirinden güzel çeşitlerle bizi serinleten sağlıklı içeceğimiz Pindrinks sponsorluğunda devam ediyoruz. Pindrinks'i de Mega Gastro'da ve Avusturya'da tüm marketlerde bulabilir, keyifle içebilirsiniz. Afiyetler olsun diyelim. Kemal Ünal, yayınlar müdürüm, Ayancık AYM'leri de çalarsan sevinirim. Onur Ünlü'nün selamı var, maça gidiyoruz demiş. Eyvallah Kemal Ünal'a, Onur Ünlü'ye benden de selamlar, iyi maçlar.
4: Sen içtim tüm masam, sen oldun. Düştüm yere, bin acı çektim arkam.

0: Viyana efendim.
1: Aman da aman. Eskiler yeniler ama daima yeniler. Tabii ki Viyana FM'de sizin radyonuzda. Akif Özcan hafta içi her akşam Avusturya saati 19, Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle. Alparslan Durmaz. Tadı güzel, başarılı demiş. Az önce Pindirings'ten de bahsetmiştim ya sizlere. O da Pindirings'le beraber sandviçini götürüyor. Afiyetler olsun dileklerimi iletiyorum. Tadını da beğenmiş. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindirings'i sizlerde. Dediğim gibi bir diğer sponsorumuz olan 23. Viyana Mega Gastro'dan da ve Avusturya'daki tüm marketlerden de tedarik edebilir, afiyetle içebilirsiniz. Anında Murat Erdatlı da geldi. Bir videolu mesaj göndermiş. Bakalım bize neler söylemiş, bir dinleyelim.
2: Selam müdürüm.
1: Aleyküm selam. Teşekkürler Murat Erdatlı.
2: Bak FC Viyana FM olarak.
1: Harika.
2: Bu Kara Raşit.
1: Kara Raşit.
2: Yakışıklı Gürcan.
1: Evet. Tabii. Karizmatik Erkan, yakışıklı Gürcan.
2: Karizmaların karizması Yardır Murat.
1: Yardır Murat.
2: Herkese hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Erdatlı'ya, sevgili Kara Raşit'e, yakışıklı Gürcan'a sevgiler gönderelim. Süpersiniz. Süper. Yani Gürcan abi için zaten yakışıklı diye ekstradan bir vurgu yapmaya gerek yok. Seni görünce zaten direkt Yardır diyoruz. Raşit'i görünce diyecek kelime bulamıyoruz. Çünkü kelimelerle ifade etmek çok zor onu. Ama artık ona bir isim koyduğunuzu ben şu an duydum yani. Artık onun ismi neydi? Kara Raşit. Ah Raşit ah. Abi yolculuk nereye? Maç mı var yine? Raşit diyor ya, topa gidiyor diye. Topa mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Neşeniz daim olsun. Yolunuz açık olsun. Radyonuz tabii ki bir yana FM olsun. Akif

Aman harika şarkılar arka arkaya ulaşmaya devam ediyor. Son olarak Altar radyonuzdaydı. Değişmeyin Yaramı isimli şarkısı. Öncesinde Candan Sevmeli dedik. Hep birlikte dinledik efendim. Murat Erdatlı sahaya varamadan bir Yardır Murat alalım demiş. Abi Yardır Murat'ı da hemen bulmaya çalışacağım birazdan. Raşit iyi yayınlar, Allah kolaylık versin demiş. Gara Raşit değil kardeşim benim. Lakap Viyana FM'de şeytan demiş. Dinleyen ve bilenler yazar hemen şeytan diye. İstek yapacağım. Mahsun Kırmızıgül'den sarı sarı tüm topçulara gelsin demiş. Kemal Ünal kara şeytan o demiş. Ayda ya Raşit sen bak hem Kara Raşit diyorlar hem şeytan diyorlar, o zaman kara şeytan. Bak şeyin dediği gibi, Kemal abin dediği gibi, Kemal Ünal noktayı koymuş. Sen tam bir kara şeytansın artık. Olayın bu senin. Şimdi bir Yardır Murat eseri yapmıştım biliyorsunuz ben. Onu şimdi dinletmeye çalışacağım. Bir saniyenizi rica edeyim, onu bir hazırlayalım. En azından maç başlamadan şöyle bir Yardır Murat dinletmiş olalım sevgili dinleyiciler. Tabii onu bir önce bulmam lazım. Hemen şuradan bir bakayım. Vay vay vay vay vay vay vay. İyi maçta yapıyorsunuz ha. Vallahi harikasınız yani. Gerçekten yakın olsak ne yapacağız biliyor musunuz? Ben de geleceğim yani o maçlara. Neyse. O günlerde gelir. Kısmet olur inşallah. Kralı burada. Haydi. Tüm Yardır Murat sevenlerine gelsin. Akif Özcan söz müziği.

Hundi ve Hayaller İptal radyonuzda olduğu Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Programımızın son bölümündeyiz sevgili dinleyiciler. Kaya Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey. Yine enerjiniz harika demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Okan Volkan, öyle çok sevdim ki çalarsanız sevinirim diyor ve iyi yayınlar dilekleriyle mesajını noktalıyor. Çok çok teşekkürler. Çiğdem Hanım Salzburg'dan iyi akşamlar diyor. Çok teşekkürler, bizden de size iyi akşamlar. Soner Sarı Kabadayı'dan bir şarkı rica ediyorum demiş. Ben de seçtim efendim, birazdan göndereceğim. Önce Okan Volkan, sonra Soner Sarı Kabadayı radyonuzda olacak. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Pindir ve Mega Gastro katkılarıyla.

Soner Sarıkabadayı ve Seveni Arıyorum radyonuzda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Son bölümdeyiz sevgili dinleyiciler. Artık Dünya Kupası'nda da heyecan gün yanaştıkça artıyor. Grup aşamasında ilk maçlar 11-12 Haziran'da oynanacak. Yani 11'inde ilk maç var daha doğrusu. A grubunda Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak bu mücadele Perşembe akşamı sevgili dinleyiciler. Heyecan bu şekilde başlayacak. Ardından 12'sinde 12 Haziran Cuma günü yine A grubundan Güney Kore Çekya maçı var. B grubunda Kanada Bosna Hersek mücadelesi oynanacak. Efendim 13 Haziran Cumartesi günü ABD ile Paraguay karşı karşıya gelecek. D grubu bizim de olduğumuz grup, Türkiye'nin olduğu grup. B grubunda Katar İsviçre mücadelesi oynanacak. Ayın 14'ünde bizim de maçımız var biliyorsunuz. O gün Brezilya Fas'la karşılaşacak C grubunda. Yine C grubundaki diğer takımlar, ülkeler Haiti ile İskoçya. Ve D grubunda Avustralya, Türkiye. Evet, millilerimiz pazar günü sabah 7'de Avusturya saatiyle 6'da Türkiye saatiyle 7'de oynanacak maçla gruptaki ilk maçını inşallah başarıyla sonuçlandırmış olacak. Buna inanıyoruz. Yine aynı gün efendim E grubunda Almanya Curaçao mücadelesi oynanacak. F grubunda Hollanda Japonya maçı var yine 14 Haziran pazar günü sevgili dinleyiciler. Ve bu şekilde fikstür devam ediyor. Çok çok uzun. O yüzden hepsini sayamayacağım ama en önemlisi tabii ki Türkiye'mizin mücadelesi. Avustralya ile oynayacağız. Bu maç 14 Haziran pazar günü Avusturya saatiyle 06'da Türkiye saatiyle 7'de oynanacak. Sabah erken saatlerde bir maç ama millilerimizin tabii ki yanındayız. Erkenden kalkacağız ve ekran başında yerimizi alacağız. Şimdiden bir kez daha millilerimize başarı dileklerimizi iletelim. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla programımıza devam edelim.

0: Her şey bitti. Esin Kaya yorumu ve Erkan Kılıç düzenlemesiyle harika bir remix versiyon radyonuzda oldu. Şimdi güzel bir Özgür Can Çoban yorumu, Zara ile düeti Firari'ye kulak verelim. Ardından da bu akşamı noktalamak için son kez mikrofonda olalım. Az sonra buradayız.
1: Akif Özcan.

0: Özgür Can Çoban ve Zara düeti Firari kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler ve geldik bu akşamın da sonuna. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın akşam çarşamba akşamında yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Viyana FM tabii ki sizin radyonuz, eskilerin, yenilerin ama daima en iyilerin buluştuğu adres efendim. Değerli sponsorlarıma, Pindrinks'e ve 23. Viyana Mega Gastro'ya katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sizlere dinlediğiniz ve katıldığınız için yine çok çok teşekkür ediyorum efendim. İyi ki varsınız, sağ olun, var olun diyorum. Yeniden inşallah yarın akşam görüşebilmeyi temenni ediyorum. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın, hoşça kalın.
1: Akif Özcan.

0: Lucky First Can.
1: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
0: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Dövizli askerlik bedeli artıyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için dövizli askerlik bedeli 30 Haziran'a kadar 416.361 TL olarak uygulanacak. Temmuz ayından itibaren bedelin yaklaşık 470.000 TL'ye yükselmesi beklenirken, zamdan etkilenmek istemeyenlerin işlemlerini ay sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Vergi itiraflarında rekor artış. Avusturya'da artan dijital denetimler ve uluslararası veri paylaşımı nedeniyle vergi kaçakçılarının kendilerini ihbar etme sayısında rekor kırıldı. 2026'nın ilk 3 ayında 2691 kişi gönüllü vergi itirafında bulunurken, yıl sonunda bu sayının 10.000'i aşabileceği belirtiliyor. Viyana'da sıfır emisyon yolu projesi büyüyor. Viyana Belediyesi'nin 2040 yılına kadar iklimde nötr bir şehir olma hedefiyle başlattığı sıfır emisyon yolu projesine 50 şirket katıldı. Proje kapsamında 5,1 milyon kilometrelik emisyon azaltımı sağlanırken yaklaşık 2000 ton karbondioksit salınımının önüne geçildi. Fosil yakıt kullanımını azaltmaya amaçlayan proje, çevreyi korumanın yanı sıra şehirde yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Yeni bütçe halkı endişelendiriyor. Avusturya'da hazırlanan 5,1 milyar euroluk tasarruf paketi öncesinde yapılan anketler, vatandaşların yaklaşık yarısının yeni bütçenin maddi etkilerden endişe duyduğunu ortaya koydu. Özellikle gençler arasında kaygının daha yüksek olduğu belirtildi. 140 konutta sıcak su kesintisi. Viyana'nın 14. ve 16. bölgelerinde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle 25-29 Haziran tarihleri arasında 140 konutta sıcak su hizmeti verilemeyecek. Yetkililer vatandaşlar için ücretsiz duş ve havuz gibi alternatif imkanlar sunulacağını açıkladı. Gece yarısı vandalizm saldırısı. Wolfsburg kentinde kimliği belirsiz kişiler çok sayıda araç ve bahçeye zarar verdi. Araçların camlarını kıran ve aynalarını söken saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Acil ameliyata 1,5 yıl sonra randevu. Viyana'da nefes alma ve işitme sorunu yaşayan bir çocuğa acil ameliyat kararı verilmesine rağmen devlet hastanesinden yaklaşık 1,5 yıl sonrasına randevu verildi. Olay sağlık sistemindeki bekleme sürelerini yeniden gündeme taşıdı. İş ilanlarında maaş bilgisi zorunlu oluyor. Avusturya'da iş ilanlarında maaş bilgisinin açıkça belirtilmesini zorunlu hale getirecek yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Yeni kurallara göre işverenler ilanlarda başlangıç maaşını veya maaş aralığını paylaşmak zorunda olacak. Çalışanlar ayrıca kendi ücretlerini benzer pozisyonlardaki maaşlarla karşılaştırabilecek. Düzenlemenin amacı ücret şeffaflığını artırmak ve maaş eşitsizliğini azaltmak. Kurallara uymayan işverenlere ise para cezası uygulanması planlanıyor. Linz'de ameliyat skandalı. Linz'deki Kepler Üniversite Hastanesi'nde 30 yaşındaki bir kadının sağlık rahminin yanlış teşhisi sonucu alındığı ortaya çıktı. Kadına 70.000 euro tazminat ödenirken olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Tirol'de kan stokları alarm veriyor. Tirol eyaletinde yaz tatili dönemi ve sıcak hava nedeniyle kan bağışlarının azalması kan stoklarını kritik seviyeye düşürdü. Kızılhaç, hastanelerin ihtiyaç duyduğu bir ünite kanın çok altında kalındığını ve mevcut stoğun yaklaşık 600 ünite olduğunu açıkladı. Yetkililer ameliyatlar ve acil müdahalelerin aksamaması için tüm kan gruplarının acilen bağış yapılması çağrısında bulundu. Kokain satışına suçüstü operasyon. Polisin düzenlediği operasyonda biri Türk olmak üzere 3 kişi 1 kilogram kokaini 28.000 euro karşılığında satarken yakalandı. Şüphelilerin evlerinde uyuşturucu, silah, nakit para ve lüks araç ele geçirilirken zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erdoğan'dan gurbetçilere yatırım çağrısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ve uluslararası yatırımcılara Türkiye'ye yerleşme ve yatırım yapma çağrısında bulundu. Erdoğan, yurt dışında yaşayanların belirli şartları karşılamaları halinde yurt dışı gelirleri için 20 yıl boyunca Türkiye'de vergi ödemeyeceğini açıkladı. Viyana'da parçalı bulutlu bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bulutlu ve yer yer yağışlı bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının gece en düşük 15 derece, gündüz saatlerinde ise en yüksek 27 derece olacağı tahmin ediliyor.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
3: Viyana FM haber. Beyond FM. Gurbette.

Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.

0: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
1: yayındayız.
0: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz.

0: Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra günlük çalışmasını her zaman olduğu gibi gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Onur Akın bizlerle birlikte olacak. Yağmur yüreklim diyelim. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Onur Akın'a kulak verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu akşam için sizlere, sizce saygı kazanılır mı, yoksa herkese baştan verilmesi gereken bir değer midir, neden diye sorduk. Sizce saygı kazanılır mı, yoksa herkese baştan verilmesi gereken bir değer midir, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı ama ben onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleteyim istiyorum. Ozan Koçer bizlerle birlikte olacak. Vallahi bir dönem bol bol dinlerdim. Hani her an her yerde. Bir şekerim benim çalabilirdi. Hatta programa ilk başladığım dönemlerde bol bol dinletirdim de. Çok sevdiğim bir isim. Eski sevgilim diyelim, ardından günün gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Efendim Ozan Koçer kulaklarımızdaydı. Eski sevgilim dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz ve sıra geldi. Günün gecenin ilk şiirine hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçülisan edersek aşk ona. Şiire geçmeden önce şöyle hem gelen cevaplardan hem mesajlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Programcı dostlarımızdan Asabi Saatler Semih bizlere ulaştı ve dedi ki, saygı yitirilir, sevgi kazanılır, karşılığı saygı olur be kardeşim benim. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani ben aslında tam tersini düşünen taraftayım. Birine saygı duyarsan onu ancak o zaman sevebilirsin. Saygı duymadığın birini sevemezsin diye düşünüyorum. Ben biraz tersten bakan bir insanım. Ne bileyim, yaptığı bir iş hoşuna gider. Bir anlık sergilediği duruş hoşuna gider. Ona saygı duyarsın. Sonrasında seversin de, ama baktın ki yaptığı hareket işin sonrasında kendini yansıtmamaya başladı. Kendisi bambaşka biri, yapmaya çalıştığı hareket bambaşka bir şey falan. O zaman hem saygı biter, hem sevgi biter ve kocaman bir nefret başlar. Hani nefret de sevgiden doğar denir belki, ama doğrudur da. Ama nefretin başladığı yerde sevgi biter abi. İnsan sevdiği insandan, saydığı insandan nefret edemez çünkü kendini kandırır. Ama gerçekten nefret ediyorsa, hani ne olursa olsun umurunda değilse ve bunu sonuna kadar belli ediyorsa, orada birçok şey bitmiş demektir. Sevgili Yusuf abimiz bizlere ulaştı. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim toprağım. Nasılsın, iyi misin? Hayırlı çalışmalar diliyorum. Bütün dostlarıma hayırlı bir akşam diliyorum. Seviliyorsunuz, iyi ki varsınız, eksik olmayın. Selamlar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin abi. Bütün güzel çalışmalar. Sana da armağanımız olsun. Abi ben Yusuf abiye ve onun gibi insanlara baktığımda şöyle çevremde, hani deniyor ya, böyle yaşam enerjisini yitirmiş nerede ne kadar adam varsa ve sen ona bütün enerjinle gittiğinde sanki olması gereken hani buymuş gibi sen sadece ufak olduğun için, sözüm ona yaşın ufak olduğu için, içinde bir yaşam enerjisi varmış gibi davrandığın yönünde bir davranışları var ya, hani sen benim yaşıma gel, sen benim gördüğümü gör, bak o zaman ne olacak falan diye. Hani ya böyle yaşam enerjisini tamamen silmişler, ya da böyle her şeyi boş verip işte benim şöyle derdim var, benim şuyum var, buyum var diye olmadık şeylerin ardına sığınmışlar. Yusuf abi onlardan değil. Ben yaşam enerjisini de çok seviyorum. Aynı zamanda bu enerjinin yanı sıra işte ben şunu gördüm de ondan böyle enerjiyim, her şeyi boş verdim kafasında olmayan bir adam. Çok donanımlı, zeki bana göre ve çok sağlam bir duruşu olan bir insan. Dolayısıyla ben gerçekten seviyorum onu ve birkaç ismi. Bunu zaten bilenleriniz biliyor. Gerçekten çok seviyorum. Ben duruşunu bozmadan, enerjisini de kaybetmeyen adamı, ikisini bir arada barındırabilen adamı severim abi. Sevgili Yusuf abimiz de onlardan bir tanesi. Haydi bakalım, önce güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

Yorgun değilim aslında. Lakin gücendim hayata. Benden aldıklarına, canımı yakıştılarına gücendim. Yorgun değilim aslında. Lakin tükendim bayağı da. Aynaya her baktığımda tükendim. Yorgun değilim aslında. Lakin halimi de anlatamam. Yorgun değilim aslında. Lakin ne bir telaşım, ne dökülecek bir damla gözyaşım kalmadı. Yorgun değilim aslında. Lakin konuşsam olmadı, sussam olmadı. Yorgun değilim aslında. Dert anlatacak mecalim de kalmadı. Çok şey vardı okunan, yazılan şiirlerin ardında. Lakin çok da bir anlamı kalmadı. Çok da bir anlamı kalmadı.

0: Bionerva.
1: Evet Sancak, en güzel, en unutulmaz çalışmalarından bir tanesiyle kulaklarımızdaydı. Korkma söyle dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel çalışmayı. Sevgili Simge'ye armağan ettik. Selamlarımızı da göndermiş olalım. Bütün güzel çalışmalarla birlikte ve hemen şöyle mesajlarıma dönmek istiyorum. Sevgili Selma Hanım, Selma Hüda Nur bizlere ulaşmış. Hayırlı akşamlar Melih Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve sevgili Emin ablam bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir akşam diliyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Sizce saygı kazanılır mı, yoksa herkese baştan verilmesi gereken bir değer midir? Neden diye sorduk. Sizce saygı kazanılır mı, yoksa herkese baştan verilmesi gereken bir değer midir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajları gönderin gelsin, haydi bakalım. Sevgili Dinçer bizlere ulaştı ve dedi ki: merhabalar, iyi yayınlar. Adana'dan selamlar abim. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bence saygı kazanılır. Bu sanki günümüzde böyleymiş gibi gözüküyor ama aslında geçmişte de böyle olması gerekiyordu. Yapılan yanlışlardan bir tanesi de buydu bence, geçmişe dair demiş. Değil mi ya? Bence de yani saygı geçmişten beri kazanılması gereken bir şey olması lazım ama bir nesil şöyle büyüdü. O senin büyüğün. İşte ben senin büyüğünüm, ben senin annenim, ben senin babanım. Ben ne dersem odur. Hatta mizahi bir şekilde şarkısı bile var değil mi? Ben sizin babanızım. Ben ne dersem o olur diye. İşte bu şekilde büyüdüğü için bir nesil sanki saygı bir yükümlülükmüş gibi atfettirildi yıllarca. Sonrasında ne oldu? Eğer dur demeyi bilmezsen, işte özgüven eksikliği, karşı taraf için söylüyorum, had bilmezlik, kendini bilmezlik, büyüdüğünün farkına varamama falan tarzı şeyler yaşandı. İşin sonunda kötü olan sen oldun. Oysa ki geçmişten bugüne saygının kazanılması gereken, hak edilmesi gereken bir şey olduğu bilinseydi bence dünya bugün daha yaşanır bir yer olabilirdi. Hani şey gibi görüyoruz. Ya bugün dünya öyle bir hale geldi ki işte şunu yapamıyoruz, bunu yapamıyoruz diyoruz ama ya bu 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık bir mevzu değil aslında. Geçmişten günümüze beynimize yerleştirilen yanlış düşünceler, algı operasyonları üzerine koyarak devam etme durumu bence bizi bu noktaya getirdi. Ve bugün geldiğimiz nokta gerçekten tedirgin edici. Çok güzel bir cevaptı. Teşekkür ederim. Sevgili Pınar Hanım, başkentten selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Ahmet amcamız bizleri dinliyor. Selam evlat, iyi yayınlar dilerim. Johnson, sorunun cevabına gelecek olursak, saygıyı herkese baştan verirsen o da bunu hak edip etmediğine bakmaz, seni alaşağı eder. Dolayısıyla saygıyı her zaman hak edene vereceksin. Biraz insanı tartmayı bileceksin demiş. Çok güzel be. Valla ben bundan yanayım ya. Yani bir tartılayım ben. Bir şeylere tabi tutulayım. Bir yanlışım varsa karşılığını göreyim. Buna okeyim ama bir yerde bir şeyleri yapmaya çalışıyorsam bu çabamın da farkındaysan, geçerli bir sebeple inkar edemiyorsan bu çabamın da güzelliğini takdir et baba. Bunu beklemek de bir insanın en doğal hakkıdır. Bunu kimse inkar etmesin. İnkar etmeye kalkarsak tabii ki de yok şöyleydi yok böyleydi falan bir sürü sebep bulabiliriz ama bu inkar edilmemesi gereken bir şey. Efendim Özgün bizlerle birlikte olacak. Elveda diyelim ardından buralardayız.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu arada sevgili Yusuf abime az önce söylediklerime karşılık tüm söyledikleri için de teşekkür ediyorum. Her zaman başımın tacısınız. Bunu zaten biliyorsun. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim. Huzurlu, nazarsız, su gibi bir yayın dilerim demiş. Vallahi biraz öyle oldu. Ya da ben biraz fazla konuştum bilmiyorum ama bir şekilde ilk saatin neredeyse sonuna geldik. Abi çok enteresan. Bazı akşamlar zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bir yerde okumuştum. Yok, özür dilerim. Bir videoda duydum. Yani bir şey çalışılmış olursa zaman geçmeyebiliyor ama İşte bir radyo programında ya da herhangi bir şeyde o zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsak orada spontan bir durum vardır denilmişti. Bu programda da her şey o şekilde gelişiyor. Ben bu zaman zaman yakalayamadığım hızı biraz oraya bağlıyorum. Tabii bu hız sizlerin sayesinde bir ivme kazanıyor. Dolayısıyla iyi ki varsınız. Sevgili Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Melih Bey merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışma size ve dinleyen herkese gelsin. Saygı tabii ki de kazanılır. Herkese baştan verilmesi gereken bir değer değildir. Bu tamamen yanlış ve sağlıksız bir düşüncedir. Peki izninizle ben size bir soru sorabilir miyim? Siz bir insanın bir düsturu olduğunu, saygıyı hak ettiğini nereden anlıyorsunuz demiş. Benim bu konularda bakış açım biraz uç noktalarda. Hani az önce Yusuf abi için bahsettiğime karşılık böyle bir soruyla gelmiş kendisi, sağ olsun. Yani bu konudaki bakış açım biraz benim uç noktalarda. Ne kadar yalnızsan, ne kadar tek başınaysan, işte bir konu hakkındaki fikrini beyan ettiğinde ne kadar bir kaosa sebep oluyorsan, bence o derece düsturu olan bir insansın demektir bu. Ve bunu ben genelde yaşarım. Yani ne bileyim, programda zaman zaman çaldığım şarkılardan işte bir konu hakkındaki görüşlerimi çekmememden, yeri geldiğinde işte karşıdakinin tabiriyle sivri dilliliğimden bunu yaşarım. Sürekli olarak duyduğum bir şey vardır. Ya onun hayatı, onun şusu, onun busu. İşte sen uç noktalarda yaşıyorsun falan. Bu uç noktalarda yaşama mevzunu o kadar çok duydum ki. Ve her seferinde dedim ya ben bunun farkındayım. Günümüzde bakıldığında benim baktığım yer çok uç bir nokta. Hani onlar filmlerde olur artık falan gibi örnekler veriliyor ama sen istersen senin hayatında da olur. Bunu unutuyorsun işte. Bunu
çıkarmışsın hayatından. Niye? Çünkü onsuz kurduğun, o kuralsız kurduğun konfor alanında yaşamak en azından senin için daha kolay. Ben bunun aksini savunduğumda ya kötü oluyorum ya muhatap olunmayan. Bu da demek ki bir düsturun var. Çünkü her şeye boyun eğen biri asla yalnız kalmaz abi. İşte onun hayatı dersin, işte bana bir zarar yok dersin. Her koyun kendi bacağından asılır dersin. Daha geçmişten örnekler verecek olursam. Özellikle bu her koyun kendi bacağından asılır. Aslında burada anlatmak istediğim şeyin geçmişte bile yaşandığının bir örneğidir. Ve bu tarz şeylerin üzerini kapatmak adına denmiştir. Her koyun kendi bacağından asılır diye. Aslında bunu yalanlayacak birçok atasözü de var da oraya girersek çıkamayız işin içinden. Umarım sorunuza yeterli cevabı vermişimdir. Kendisine ve eşine selamlarımızı göndermiş olalım. Unutursun gönlüm diyelim, seçil gelsin. Ardından programın ikinci ve maalesef son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Adece dünya dinliyor. Fiyanlar falan.
1: Reklamlar.
2: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
3: Reklamları dinlediniz. Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın ikinci ve maalesef son saatine startını vermiş bulunmaktayız. Günün sorusunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizce saygı kazanılır mı, yoksa herkese baştan verilmesi gereken bir değer midir diye sorduk. Sizce saygı kazanılır mı, yoksa herkese baştan verilmesi gereken bir değer midir diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde nedeniyle birlikte gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili Batu'nun annesi bizlere kulak veriyor. Merhabalar, hayırlı akşamlar. İyi yayınlar dilerim şimdiden. O da program öncesinde yazanlardan. Tüm çalışmaları oğluma armağan etmek istiyorum. Bu arada kız arkadaşının bugün doğum günü. Ona da birlikte nice mutlu yaşlar demek istiyorum. Onu çok sevdiğimi sizlerin aracılığıyla duyurmak isterim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sevgili Batu'ya ve kız arkadaşına bizler de selamlarımızı gönderelim. Birlikte nice güzel zamanları ve yaşları olsun inşallah. Saygı tamamen bir hak ediştir. Aslında birçok değer tamamen bir hak ediştir. Hiçbir insani değeri zorunluluk gibi görmemek gerekir, göstermemek gerekir. Hak edene hak ettiğini vereceksin değil mi de bence buradan gelir demiş. Kim neyi hak ediyorsa onu yaşamakla mükelleftir bu hayatta diyerek mesajını sonlandırmış. Evet ya, öyle yani, herkesi sevmemelisin abi, herkese saygı duymamalısın. Yoksa dur diyeceğin yeri kaçırıyorsun. Onlar da zaten duracakları yeri genelde bilmiyorlar. Şimdi genelde şöyle bir algımız var bu tarz durumlara karşı: aman Allah'ından bulsun. Eyvallah, çok güzel, çok doğru. İlahi adalet şaşmaz, orada okeyiz. Ama şöyle de bir şey var. Hani dünya üzerinde

Öyle şeylerin olacağı öngörülüp bize bahşedilen bir şey var ya, akıl. Onu da kullanıp bir şeylere dur demek bizim elimizde aslında. Burada yanlış bir şey yok. Yani hiçbir yerde demiyor ki sen kendi hükmünü verme, dur bakalım denmiyor. Ki bu ülkede bazı gerçekler var. Aslında bunun böyle olması gerektiğini anlatan, hani zaman zaman bir şeylere kendi aklınla da dur diyebilmen gerektiğini, her şeyin bir karşılığı olması gerektiğini anlatan bir düzen. Tabii ben bunun ne anlama geldiğini, burada ne demek istediğimi uzun uzun anlatamayacağım maalesef ama keşke anlatabilsem, ama var bu düzen. O sana şunu yaptıysa sen de ona şunu yap falan gibi. Amma doğru amma yanlış her zaman tartışılıyor ama yanlış bulanların da doğru bulanların da çok sağlam gerekçeleri var. Bu bahsettiğim şeyi, üstü kapalı bahsettiğim şeyi diyeyim. Sinan Güler Yüz bizlerle birlikte olacak. Özge Özder ile birlikte Senle Ben diyelim, ardından Tan Taşçı gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Oynadık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da

0: sinildik, az sinildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da yendik.

0: tabii giden. Bize uyar her şey, hallederiz biz.
1: Viyana Evren.
2: Sana bir şarkı daha yapacağım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru geliyoruz. Neredeyse son yarım saate girmiş bulunmaktayız. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Gecenin son mesajlarını gönderin, gelsin. Haydi bakalım. Efendim, sevgili Emel bizlere kulak veriyor. Bugün Yusuf yokmuş. Sadece Zinat'la birlikte bizleri dinliyorlar. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki güzel çalışmayla birlikte. Tabii bugün ne pazartesi ne de cuma olmadığı için maalesef mezdeke yok. Ama sıradaki çalışmayı seve seve kendilerine armağan etmek istiyorum. Tuğba Özerk bizlerle birlikte olacak. Aklımda sen varsın diyelim. Ardından Tuğba yurtta gelsin. İki güzel eser ardından gecenin son şiiri için buralardayız. Haydi bakalım.

bir çöldeyim sanki. Kurumuş dudaklarım. Bir çöldeyim sanki. Ve ben seni ararım. Tersine dönmüş kum taneleri. Zaman doluyor sanki. Bir çöldeyim sanki. Adım atacak dermanım kalmamış. Bir çöldeyim ve aşklar, sevdalar yalanmış. Bir çöldeyim sanki. Mecnun Leyla'ya, Leyla Mecnun'a kanmış. Bir çöldeyim sanki. Aşkta, sevdada yalanmış.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Ve hemen şöyle son kez mesajlarımı kontrol etmek istiyorum. Sevgili Hilmi bizlere ulaşmış. Kral iyi yayınlar. Sıradaki tüm çalışmalar sana ve Viyana FM dinleyenlerine armağan olsun. Sona geldik ama sağlık olsun demiş. Vallahi biraz öyle oldu ama önemli değil. Biz daha buradayız. Yani bunun çarşambası var, perşembesi var, cuması var. Ama tabii her zaman ne diyoruz? Nasip olursa diyoruz. Bizler sadece ümit ediyoruz abi. Yani bir de gelecek için plan yapma gafletinde bulunuyoruz ama onu yapmamak lazım aslında. Çünkü işler bu hayatta hiçbir zaman, değilse de çoğu zaman, bizim umduğumuz gibi gitmeyecek. Yani esas plan aslında çok önceden yapılıyor. Bizim ona bir şekilde ayak uydurmamız lazım. Hayırlısını nasip etsin demek lazım ama ne kadar diyebiliyoruz? Orası muamma. Yakup Ekin bizlerle birlikte olacak. Unutmam diyelim ardından. Vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Haydi bakalım. Abi niye konuşamıyorsam? Plan falan dedim ya. Bir dur bakalım denildi sanki.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi günün, gecenin, vedadan önceki son çalışmasına. Bu güzel çalışmayı gözü kulağı gönlü bende olan bütün dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ben bu çalışmayı yayınlarken şu anda bizleri dinlemeye devam eden dostlarımız ufaktan bir emoji, nokta, artık ne olursa göndersin. Veda ederken hızlıca onları da selamlamış olalım. Bu güzel çalışmayı da beni dinleyen, dinlemeye devam eden bütün dostlarımıza armağan edelim. Yusuf Karul bizlerle birlikte olacak. Unutma sakın beni diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'den ki gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Ayrılmadan önce şöyle hızlı bir şekilde bizlere eşlik eden isimleri gördüğüm kadarıyla bir saymak istiyorum. Perihan Hanım bizleri dinliyor. Gönüldaşı Mela bizleri dinlemekte. Emine ablam bizleri dinliyor. Emeğine, yüreğine sağlık canım demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Hilmi bizleri dinliyor. Vahidin Bey bizleri dinlemekte. Ahmet amcamız yalnız bizleri dinliyormuş. Selamlarımızı göndermiş olalım. Boşver, arada yalnızlık da iyidir. Sevgili Ceylan Hanım bizleri dinliyor. Teşekkürlerimi iletiyorum kendisine ve eşine. Hülya Hanım bizleri dinliyor. Eyvallah, teşekkürler. Emel ve Zinat bizleri dinlemeye devam ediyor. Onlara da selamlarımızı göndermiş olalım. Efendim, Murat Kekilli bizlerle birlikte olacak. Son olarak bu güzel çalışmayı yalnızca gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmiş olmak istiyorum. Gel öpem seni diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım, haydi bakalım.

0: Her zaman en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

insanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye gidiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.